İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı

olacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlamam.

0: yksi, kuka tarvitsi se vai
1: Radyo Sahil.

yoksa söyle. Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle, sürmeli ceylansın. O güzel gözlerle, sürmeli ceylansın.

olayım, kulum kölen olayım, kulum kölen olayım. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle? Niçin baktın?

ise bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

0: Şimdi Radyo Sahil'le.
1: Karşınızın en güçlü sesi. Radyo Sahil.
2: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de. Kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret. Sen

Yattım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

acıya ter. Her bakışta bir elveda, yoruldu aşk. Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

0: ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü, yoksa bir tek ben

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

ansızın bakıp geçti gönül penceresinden, ansızın bakıp geçti bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının

yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden.

aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala

0: yolundan akıp geçtim. Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini ve sen bir türlü

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Begrüßung.
1: Willkommen.
2: Reklam.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
7: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres: Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

yıllarım var, senden önce de vardı, yaşandı ya.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Gül müsün, nesin? Gülüşünden önce ah kokun gelir.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Şimdi

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42 Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Rocky, what's going on?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Sorsan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal.
2: Batu!
1: Amcası, dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı, tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal lazım. Bana ISO 2 ve Visa çözüm.

0: yaptın, yutmadan hadi git.
1: Reklam.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, merhabalar, nasılsınız? Umarım iyi bir güne başlamışsınızdır. Güzel bir hafta başlangıcından, Ağustos'un son gününden herkese merhabalar. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anmak istiyorum. Şimdi yeni bir haftaya, güzel bir güne ve yepyeni bir haftanın programına başlıyoruz. Tekrardan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu, mutlu olsun. Bu vatan bizlere, gençlere, çocuklarımıza emanet. Dün bir kez daha iyi ki Türk'üz, iyi ki bu ülkeye sahibiz diye bir kez daha gururlandık. Ve ben de programımın başlangıcında tekrardan bu milli duyguları hissetmek istedim sizlerle beraber. Tüm ülkemin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum.

grubundan Ahmet Merzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kulağcı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da,

Efendim, haftanın ilk programına, Ağustos ayının son programına güzel büyük bir coşkuyla başladık aslında. Ama dün yaşanan bir kaza gerçekleşti biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta. Bir de geçmiş olsun mesajlarımı iletmek istiyorum. Biliyorum şu an böyle bir duygu geçişi yaşayacağız ama söylemeden de programa başlamak istemiyorum açıkçası. Kuzey Kıbrıs Girne açıklarında meydana gelen Elim gemi kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik bizler de. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk halkının acısını bizler de buradan yürekten paylaşıyoruz. Bahsetmeden programa başlamak istemedim açıkçası. Çok geçmiş olsun. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta sonunuz? Cuma günü son sanat günlerinin son tiyatrosu vardı. Şafak Sezer, Karanlıkta Kumpas. Ters köşe yaptı biraz bizlere. İlk başta hani böyle çok sirkülasyon olmadı gibi geldi ama ikinci perdede gerçekten çok güzel ve çok başarılıydılar ve izleyicilerle beraber iletişimde olmaları benim çok hoşuma gitti açıkçası. Güzel, keyifli bir akşam geçirdik. Dün de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Özcan Deniz konseriyle hep beraber burada bağıra çağıra eğlene eğlene kutladık. Çok güzel, coşkulu bir şekilde geçti. Benim hafta sonum bu şekildeydi. Sizler nasıl geçirdiniz? Bu tiyatro ve konserlerin arasına gezmeler, tozmalar, denizler vesaireler sıkıştırdınız mı? Şaka maka sanat günleri başlıyor derken dün itibariyle sanat günlerini de sonlandırmış olduk. Güzeldi ya, iyi geliyordu. Psikolojik olarak, mental olarak çok ihtiyacımız vardı. Çok iyi oldu, çok güzel tiyatrolar sahne aldı. Çok güzel, çok başarılı sanatçılar sahne aldı. Çok güzeldi. Ben bu sanat günlerine bayıldım. Diğerlerini de seviyordum ama bu sene neredeyse hiç fire vermeden bir tek Göksel konserine gidemedim. Onun haricinde tüm tiyatrolara ve konserlere katılma fırsatım oldu. Umuyorum sizler de bizler gibi eğlenmişsinizdir. İlk saatimi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Selamlarımı yollayamadım. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman, kocaman, kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenk, en gözde döner restoran sponsorluğunda başlasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: benim olmalıysa olmalı.
1: Efendim bugün pazartesi biliyorsunuz ve diğer ülkelere yolculuk yapacağız. Her pazartesi olduğu gibi. Şaka maka, Ağustos'u da yaz ayını da bitirdik ya. Ne çabuk geldi de bitti yaz. Zaten yaz geç geldi. Her ne kadar Haziran'a girmiş olsak da Temmuz'un neredeyse ortalarına kadar hava oldukça serindi. Yani yazı anlayamadan bitti. Şaka maka, yarın itibariyle sonbahar ayına resmiyet olarak geçmiş bulunuyoruz ama tabii ki sıcaklıklar muhtemelen benim tahminimce Ekim ortalarına kadar devam eder gibi geliyor bana. Gerçi belli de olmaz. Mevsimler yer değiştiriyor sanki. Yaz geç geliyor. Kış da geç geliyor. Hakikaten ne oldu böyle?

Efendim, ilk saatimiz en gözde döner restoran sponsorluğunda açtık. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi en gözde döner restoranda bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabilirsiniz. 0232 504 0735 0232 504 0735 numarasından ister rezervasyon yaptırabilir ya da bulunduğunuz alada nerede olursanız olun hiç fark etmez bu güzel lezzetleri artık kapınıza kadar sipariş edebilirsiniz. Ya da tabii ki yemek sepeti gibi uygulamalarda, yemek uygulamalarında da bulunuyorlar. Oradan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. Artık en göze dönerin o muhteşem lezzetleri evinize, iş yerinize kadar, ayağınıza kadar geliyor. Bence çok güzel. Ben çok mutlu oldum bu uygulama adına bu arada. Her ne kadar gidip yerinde taze taze çıkar

çıkmaz yemeği seviyor da olsam bazen yorgun oluyoruz, halimiz olmuyor, vaktimiz olmuyor. Telaşının içinde yemek yapmayı unutabiliyoruz ya da yetiştiremeyebiliyoruz. O yüzden ben çok sevindim, çok mutlu oldum. En azından bildiğim, güvendiğim yerden evime de artık sipariş verebileceğim. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'na 18 Taksim 1A'da bu arada gidip yemek isteyenlerin tekrardan haberi olsun. Zaten sizler artık biliyorsunuz, ezberlemişsinizdir. Yaklaşık bir yıldır burada, hemen hemen. Önümüzdeki ay bir yılımız dolacak. En gözde diye beyninizi yedim, artık kazınmıştır diye düşünüyorum. Bu arada ben koşuşturma arasında fark etmedim ama geçen hafta ben yayın hayatımda 3. yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Ne çabuk geçti 3 yıl. 3 yılı bir geride bıraktık. 4. yılımıza doğru yavaş yavaş yolu almaya başladık. Yaşlandık be ya. Manifest toz pembe diyecek. İzmir'de 3 gün boyunca sahne aldı kendileri. Biraz menajerleriyle ilgili problemler, bir şeyler oldu ama onu yarın konuşacağız magazin günümüzde. Şimdi sadece şarkımızı dinleyelim. Sonrası 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra bakalım bu hafta uçuşumuz ne tarafa olacak acaba?

0: İtalya'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo!
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Şimdi bu hafta dünyanın dört bir yanından gelen kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsedeceğiz. Nepal'de kar leoparı nüfusu yaklaşık 400 bireyle istikrarlı seviyesini koruyormuş. Görüntüde bakınca şu leoparlara falan böyle kedigillerden ya kedi gibi ama bir yakalarsa valla. Herhalde bir tane kemiğimizi bile bırakmaz diye düşünüyorum. Ailesi ziyafet çeker. Hollanda azalan mahkum sayısı nedeniyle 2009'dan bu yana 20'den fazla cezaevini kapatmış. Çok güzel bir haber, darısı başımıza inşallah. Kazakistan Kuzey Aral Denizi'ni yeniden canlandırdı. Su hacmi %42 arttı, tuzluluk yaklaşık 4 kat azaldı ve balıklar yeniden çoğalmaya başladı. Böyle dünyada güzel şeylerin de olduğunu görmek, bilmek insanları birazcık daha motive ediyor. Hala umudumuzun olduğunu ve umudun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha iyi anlamış oluyoruz. Şimdi hadise molası verelim, sonrasında devam edeceğiz. Programımız bu arada En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen, kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsetmeye devam edelim. Biraz daha şöyle motive olalım istiyorum. Malawi'de kadın lider Teresa 850'den fazla çocuk evliliğini sonlandırmış. Yani çocuk adı üstünde. Çocuk dediğin en fazla evcilik oynar ama oyun olarak. Doktorculuk oynar, aşçılık oynar, pastanecilik oynar, top oynar, ip atlar, değil mi? Çocuk adı üstünde. Yani bana çok saçma geliyor çocuk evliliği. Daha çünkü bence 18 yaş bile reşit olmamalı. Şimdi bana gençler kızacak olabilir ama 18 yaşında mantıklı, daha mantıklı düşünme, evet biraz daha küçüklüğümüze göre daha mantıklı, evet biraz düşünebiliyoruz ama tam anlamıyla kafamızın böyle hani dang diye böyle ettiği bir yer var ya, o nokta değil. 18 yaş bile bence reşit yaşı için küçük. Bunu şu anki kafamla anlıyorum. Eskiden 18 yaşına girdiğim zaman bir şey olacağını zannediyordum. Gençler merak etmeyin, hiçbir şey olmuyor değişen hayatınızda. Yani bir sorumluluk almak için bu yaşlar bence yeterli yaşlar değil. Reşitlik yaşının en azından bir 20-23 yaşına çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam böyle ergenlik, böyle en deli düşündüğümüz zamanlar yaşı 18-20 ya da 23 yaş arası. Ne yapacağını kestiremiyorsun. Bence bu bile değiştirilmesi gerekiyor ki çocuk evliliğine tamamen karşıyım. Çocuk adı üstünde, bırakın çocuklarımız çocukluğunu yaşasınlar. Şeye de karşıyım mesela. Gidiyorsun çocuklara kıyafet almaya. Hadi erkekler zaten çok fazla bir seçeneği yok. Giyebileceği pantolon, şort vesaire, değil mi? Ama kız çocuğu bölümüne gidiyorsun. Koskoca kadın kıyafetlerini küçültmüşler. Yahu bırakın çocuklar çocukluğunu yaşasın. Çocuklar çocuk gibi giyinsin. Zaten bunları yaşayacaklar büyüdükleri zaman. Çocuklarımızdan lütfen elimizi ayağımızı çekelim, olur mu? Onlar bu dünyanın en masum.

Dünyada olan duymadığımız güzel haberlerden bahsetmeye devam ediyoruz. The Okin Klanup okyanuslardan 50 milyon kilogramdan fazla atıklar toplamış. Vallahi şu doğaya bırakılan pislikleri yapanlara gerçekten şöyle elimize sopa alıp anladınız siz gerisini yani. Dün mesela en basitinden konser alanında tamam herkes oturdu masasını koydu, yedi, içti, hiç problem yok. Ama bizler de yedik içtik mesela. Aldık poşete çöpümüzü koyduk gittik oraya. Konteynerler koymuşlar zaten attık çöpün içine. Bu kadar zor olmamalı. Yemişler içmişler çimlerin üzerine atmışlar. Yani biz kendimiz bu ülkeye bu doğaya sahip çıkacağız. Biz bu şekilde davranırsak küçüklere nasıl örnek olacağız? Zaten yeni jenerasyon gümbür gümbür geliyor. Yani nerede zararlı, nerede şeyler varsa özeniyor bir şekilde bu sosyal medya vesaire sayesinde. Yani biz kendi bulunduğumuz, bak herkes kendi bulunduğu alanı temiz tutsa, inanın sokaklarda da herhangi bir çöp bir şey söz konusu olmayacak. Yeni bir şey yapılıyor, yeni bir durak yapılıyor. Hemen yazıyorlar, çiziyorlar, karalıyorlar, boyuyorlar, kırıyorlar. Yani birazcık mal kıymeti, bulunduğumuz yerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bakın diğer ülkelerde biz yine şanslıyız. Her köşe başında nereden baksak çöp konteyneri var. Diğer ülkelerde elinde çöpünle geziyorsun. Sıkıyorsa bakayım Japonya'ya git at bakayım yere bir şey. Atmayı bırak şöyle çaktırmadan kenarıya koy bakayım koyabiliyor musun? Hemen anında çak diye cezayı veriyorlar size. Adamların çöp konteyneri bile yok. Evine götürüyorsun çöpü. Evden o çöpü çıkartmak da mesele. Yani biz de bunu yapabiliriz. Kaldı ki bize çöp konteynerleri koymuşlar. Yerlere, sokaklara atmayalım diye. Hiç olmazsa bir zahmet çöpün içine atalım. Olur mu? Yani bakın insanlar, bazı insanlar kendini adıp kendilerini nelere adıyor. Aynı şekilde denize gidiyoruz, yüzüyoruz, ediyoruz. Yani deniz, denizin dibinde gerçekten çok saçma sapan şeyler. Bir tane bir dalgıcı takip ediyorum sosyal medyada. Saçma sapan şeyler çıkartıyor denizden. O adam da kendi çapında bir şeyler yapıyor. Denizleri işte bulunduğu yerdeki denizleri dalıyor, temizlemeye çalışıyor falan. Yani doğamızı, denizimizi lütfen sahipsiz bırakmayalım. Yediğimiz içtiğimiz şeyler evet keyfini yapacağız tabii ki ama poşete koyup çöpe atsak ölmeyiz yani.

Efendim ilk saatimizin sonuna gelmişiz bile. En gözde dönen restoran sponsorluğunda ilk saatimizi, ilk bölümümüzü kapatıp reklamlara gideceğiz. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, hamburger, dönerli hamburgerler, pideler, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi burada bulunmakta. En gözde dönen restoranda ayrıca ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz en gözde dönen restoranda bu kartları kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da cumartesi kapalı pazarının oradaki ışıkların sağ tarafında kalıyor. 0232 504 0735 bu numaradan hem rezervasyon yaptırabilir, aynı zamanda bulunduğunuz her yere paket servis seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Yemek uygulamasından da yemek uygulamaları, yemek sepeti gibi uygulamalardan da yine söyleyebiliyorsunuz bulunduğunuz her yere. Vallahi bu lezzetleri sizlere ulaştırabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Her konuda etleri güvenilir yerden, markalar, kullandıkları markalar, kaliteli markalar, gözünüzün önünde yiyecekleri hazırlıyorlar, pişiriyorlar. Mezeler sınırsız ve ikram, salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde. Mesela bu mezelerin içinde patates kızartması, çiğ köfte falan da var. Ekstradan aldığınız zaman başka yerde bunları ekstra ücret ödüyorsunuz ama en gözde dönen restoranda bunlardan istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Kısaca burada aç kalmadan kalmıyorsunuz. Mümkün değil. Her şekilde karnınız doyacak, merak etmeyin. Siz sadece ana yemek ve içeceği ödüyorsunuz. Geri kalanlar onlardan. Reymen reklam öncesi sen var ya sen diyecek. Sonra 11 reklamları reklamlardan sonra ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton Farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
12: Körfez'in
9: en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: özlendim, pas tutmuş.
1: Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum.

Efendim, ikinci bölümümüzü Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtık. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerinde olan Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümü 1000 TL'ye düşüyor, bilginiz olsun. Şimdiden gidecek olanlar aklını köşesinde tutsun. Parfümler kokusu gayet kalıcı, çok güzel kokuları var. Bizzat kokladık, biliyoruz yani, o yüzden buradan sizlere söylemek istiyorum. Gerçekten kalıcılar bu arada, kokuları da efsane güzel. Bu devirde yani açık parfümleri, markası belli olmayan ürünleri bile belli bir miktara alamıyoruz. Yani bu fiyata adı sanı belli olmayan parfümleri satıyorlar. Burada Blue Diamond kendileri üretmiş olduğu parfümü bizzat arkasında durarak ne olduğu belli olan, içeriği belli olan parfümleri pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye verecek, bilginiz olsun. Şimdi Mabel Matiz'e devam ediyoruz yolculuğumuza. Sonrasında dünyadaki oluşan, bilmediğimiz, yaşanan güzelliklerden, güzel olaylardan bahsetmeye devam edeceğiz.

dünyadaki haberimiz olmayan ama dünyayı güzelleştiren konulardan bahsetmeye devam ediyoruz. Finlandiya üst üste 9. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiş. Ne kadar güzel. Bu arada ben İsviçre'yi dünyanın en mutlu ülkesi olarak biliyordum ama Finlandiya 9 kez üst üste, yani 9 yıl boyunca en mutlu ülke olarak seçilmiş. Darısı başımıza inşallah. Şu maddi sıkıntılar olmasa aslında ülkemizde, yoksa cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Umudumuz hala var, her şey çok güzel olabilir, bunu biliyoruz. Sadece hani şu maddiyata biraz çözüm bulunabilirse, hani yaşam koşulları biraz daha iyileştirilebilirse cennet gibi bir vatanımız var. Böyle bir ülkede yaşadığımız için gerçekten çok şanslıyız. Çünkü her şeye ulaşabiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz, dört mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz. Türk milleti deseniz zaten gerçekten çok iyi bir milletiz aslında. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. İsveç okullarda ekran kullanımını azaltarak basılı kitaplara, okumaya ve el yazısına yeniden ağırlık veriyormuş. Bizim de okullarda aslında hani bunlara hala devam ediyor ama işte evlerde biraz çocukları dizginlememiz gerekiyor. Yoksa bizim okullarımızda da aynı şekilde tabii ki okuma zaten birinci. Mesela benim oğlumun okulda okuma saatleri var. Kitap okumayı seven bir çocuk değil. Daha böyle sayısala yatkın bir yapısı var. Sözeli çok fazla sevmiyor. Ama ben evde kitap okutturamıyorum ama okulda bu okuma dersleri özellikle çok iyi oluyor. Bizim o ülkemizde de tabii ki böyle bir seçeneğimiz mevcut. Nijerya'nın Makoko bölgesinde sel baskınlarına karşı 111 okul inşa etmişler. Ne kadar güzel.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfüm 1000 TL'ye düşüyor. Bilginiz olsun. Blue Diamond Talia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Talia.

11.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlara simgeyle geçiş yapacağız. Kısacık minicik bir reklam aramız olacak daha sonrasında ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım dünyada başka ne gibi bizim bilmediğimiz güzel şeyler oluyormuş, ben de merak ediyorum. O zaman öncesinde Simge Prens ve Prensestesin, sonrası 11.30 reklamları, sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 49 93. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar.
6: En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
8: Efendim, reklamlardan Merve Özbey'le dönüş yaptık. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Dünyadaki güzel şeylerden bahsetmeye devam

Efendim, dünyada olan güzel şeylerden, güzel haberlerden bahsetmeye devam ediyoruz. Polonya'da ağır çocuk cinsel istismar suçlarında kimyasal hadım zorunlu hale getirilmiş. Darısı bizim ülkemizin başına çok güzel bir karar almışlar. Belki böylelikle çocuklarımızdan, kadınlarımızdan uzak dururlar. Hatta hayvanlarımızdan. Çünkü hayvanlara bile sulanabilen mahlukatlar. Mahlukat diyorum. Yani bir açıklaması olamaz bu. Bunun kadınlarımızdan, çocuklarımızdan, hayvanlarımızdan, hatta parktaki banktan, damacanalardan, her şeyden uzak dururlar belki böyle bir şey bizim ülkemizde de olsa. Yüzyılın en iyi pilotu seçilen isim bir kadın oldu. Svetlana, nasıl okuyacağım bilemiyorum, Valarinova kapanına gösterdiği üstün başarılar sayesinde Guinness Dünya Rekorlarına yüzyılın en iyi pilot olarak seçildi. Şu zor kelimelerden gıcık oluyorum ya, vallahi billahi. Yani bu yabancılar nasıl konuşuyor? 3 tane sessiz harf yan yana getirelim, kelime olur mu ya? Araya bir ses harf bir şey koyun bari. Bak, tüm Türk kadınlarını, Türk vatandaşını temsilen burada. Kendimi rezil ediyorum sizler için. Neyse, konumuza dönerim. El Salvador'da cinayet, kadın cinayeti ve cinsel saldırı gibi ağır suçları işleyen 12 yaş altı çocuklara ömür boyu hapis onaylanmış. Şimdi bu haberi okuyunca şu şarkıyı bir geçelim, tekrar döneceğiz. Geçen seneki okul saldırılarındaki o çocuklar aklıma geldi. Yapan da çocuk, hayatını kaybedenler de çocuk, öğretmenlerimiz de vardı. Bu bilgisayar oyunları, çok fazla saçma sapan filmler, saçma sapan örnek oluşturuyor çocuklarımıza. Çocuk diyoruz ama yani böyle bir caniliği yapabilenlere çocuk gözüyle de bakamıyorum. Bizim ülkemizde de bu şekilde caydırı cezalar olsa acaba işe yarar mı? Çok sıkı eğitim vermemiz gerekiyor çocuklarımıza. Gerçi biz versek ne olacak? Vermeyenler yüzünden işte. Neyse ya, girmeyelim şimdi o konulara. Haftanın ilk günü sinirlerim bozuluyor. Sonra Sadık Bademci ile devam edelim. Merak etmeyin, konunun üzeri kapanmıyor. Ama ve lakin şu an hani biraz modumuz yüksek iken düşürmek istemiyorum. Yürü ya kulum desin mi? Çok da güzel söylemiş. Canlı performansını gördüm sanki sosyal medyada başka bir şarkıda. Herkesin yorumu, sen bu sesi bizden yıllarca neden sakladın? Çoğu şarkıcıyım diyenlerden daha güzel sesin var yorumları gelmiş. Ben de çok bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel seslendirmiş. Gölgem misali yanımdasın. Hadi hep

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da İzmir Caddesi'nde Akbank tarafından giriyorsunuz. Akbank'ın hemen o köşeyi dönünce sol çaprazda kalıyor. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Takip etmenizi tavsiye ediyorum çünkü güzel kampanyalar, anlık indirimler, yeni tasarımlar hepsini sosyal medya hesaplarında gerek gönderi olarak gerek story olarak paylaşıyorlar. Takipte kalın özellikle hanımlar. Hanımlar diyorum ama beyler için de paylaşım yapıyorlar. Hanımlar için de, çocuklar için de, bebişlerimiz için bile çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Hem de kampanyalı fiyatlar oluyor. Dikkatinizden kaçmasın. O yüzden sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu devirde altın ürünlerini kampanyalı fiyatlarla, uygun fiyatları almak biliyorsunuz ki zor sizler için. Blue Diamond Ala bu güzelliği zaman zaman yapıyor. Bilginiz olsun. Şimdi Seda Bakan, Kör Aşık desin.

Efendim, ikinci saatimizi de bitirmişiz vallahi. Ne ara geçti ya bugün? Hızlı geçiyor sanki. Çok konuştum, o yüzden mi hızlı geçti anlamadım ki. Sizlerin keyifler nasıl? Çok aşırı çenemin düştüğü yerde mesaj atın, deyin ki Özlem Hanım çok konuştunuz, azıcık es verin diye. Tadında kararında gitmeye çalışıyorum. Ne çok konuşup sıkmak ne de az konuşup boş bırakmak istiyorum. Böyle orta kararı bulmaya çalışıyorum ama çok geliyorsa. Az konuştuğum zamanlar mesaj geliyor. Hiç sesin soluğun çıkmıyor diye. Çok konuştuğum zamanda da çekinmeyin. Ya bugün çok dozajını kaçırdınız o zaman. Azıcık es verin dediğiniz an ben es vereceğim, merak etmeyin. Blue Diamond Ala sponsorluğunda ikinci bölümümüzü de kapatacağız şimdi. Tüm pırlantalarda %50 net indirim hala devam ediyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Ayrıca bitti mi bitmedi, pırlanta alışverişi yapan herkese limit şartı, koşulu vesairesi yok. 1800 TL değerinde olan Blue Diamond'ın kendi üretimi olan o muhteşem kokuların, o muhteşem parfümlerin sadece 1000 TL verip sahibi olabilirsiniz. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları. Blue Diamond Ali Ağa kaydedin, takip edin. Kampanyaları kaçırmayın. Bu devirde altında kampanya yapıldığı nerede görülmüş? Blue Diamond'da görülmüş. Çünkü Blue Diamond altınlarda ve pırlantalarda bazen öyle bir geliyor ki dip kampanyayı yapıyorlar. Neden? Neden? Siz hanımlar mutlu olun. Beyler eşlerinizi, annenizi, kızlarınızı mutlu edin diye güzel kampanyalar yapıyorlar. Benden söylemesi. Şimdi Kayahan'la devam edelim. Reklamlara gidelim. Devamı var desin. Evet, devamı var çünkü programımız hala devam ediyor. Saatlerimiz 13'ü gösterene dek. Reklamlardan sonra ben burada olacağım. Yani bir yere ayrılmayın. Öğle yemeğine gidenler hemen hızlı bir şekilde böyle yesin yesin yesin programa geri gelsin lütfen. O zaman mı? Reklamlardan sonra görüşürüz.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, üçüncü saatimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Üçüncü saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Yolculuğumuz üçüncü saatimize de Tarkan'la başladık. Dedikodu dedikodu, kuru iftira diyecek. Sen inanma onlara diyecek. Sıradaki şarkımız tüm Reva Vela restoran çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim, Reva Velo restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. %50 kampanyanın bugün son günü. İster öğle yemeğinde ister akşam yemeğinde %50 indirimli hesap ödemek istiyorsanız bu güzel lezzetlere. Bugün son gün, tekrardan duyuralım. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619, rezervasyon 0532 741 54-35, 0532 741 54-35 rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Instagram hesapları Reva Vela Restaurant. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluştuğu zaman, bir de güzel manzara ile kavuştuğunda müthiş bir haz olacak sizde. Hem o lezzetlerin tadına varırken bir yandan o eşsiz manzarayı izleyeceksiniz. Ayrıca bitti mi, ilerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar sahne almaya başlayacak Reva Vela Restorant'ta. Ben buradan sizlere söyleyeyim, haberiniz olsun. Kampanyayı kaçırmayın. Bugün son gün, %50 kampanyada. Bugün son gün Reva Vela Restorant'ta. Oldukça talep yoğun. Rezervasyon yapmadan gitmeyin. Önce bir arayın. Sonrasında istediğiniz zaman, istediğiniz saatte gidebilirsiniz. Yerinizi ayırttıktan sonra size tavsiyem, şöyle gün batımına doğru bir saate rezervasyon yaptırırsanız manzara eşsiz, yemeklere zaten diyecek lafım bile yok çünkü Hasan Usta'nın ellerinden çıkıyor. Öyle işte, İrem Derici, acemi balık desin mi?

Efendim, dünyada olup biten bizlerin duymadığı iyi haberlerden bahsetmeye devam ediyoruz. İleri evre Alzheimer hastası olan ve 5 yıldır konuşamayan bir kadın, psilosibin içeren mantar kullandıktan sadece 19 dakika

olan yavru filleri kendilerini güvende hissetmeleri ve sakinleşmeleri için onların yanında uyuyormuş. Resimdeki tabloyu görseniz çok hoşunuza giderdi. Her şeyin yavrusu ne kadar güzel değil mi? Filin bile yani. Bütün her şeyin, en tehlikeli hayvanın bile yavrusu çok sevimli oluyor. Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasaklayan Kuzey Amerika'daki ilk ülke olmuş. Yani şimdi buna ne yorum yapacağımı bilemedim. İnsanlar üzerinde denemesi lazım. Hayvanlar üzerinde deneyemeyecekleri için. Bilemedim şu an ne tepki vereceğimi, ne cevap vereceğimi. Hayvanların kobay olarak kullanılması. Ya şu makyajı vesaireyi kim icat etti Allah aşkına ya? Bu tarz şeyler olmasaydı, icat edilmemiş olsaydı hayvanlar da zarar görmeyecekti. Şimdi hayvanlarda yapılmayacaksa test, insanlarda yapılacak. Gerçi bazen insanlar da bazı şeyleri hak etmiyor da değil. Bilemedim ne cevap vereceğimi. En güzeli kozmetik ürünleri kapatılsın. Buradan çıkınca bütün kadınlar hücum ediyormuş bana. Şaka bir yana ben de kullanırım. Gerçi kozmetiğe gerek kalmadı ki artık. Zaten telefonlarda, uygulamalarda filtreler var. Filtreyi yüzünüze getirdiğiniz zaman kozmetiğe para vermenize bile gerek kalmıyor. Cildimize de zarar vermiyor böylece. Filtre var. Koy filtreyi. 15'liksin.

0: Kendimi öpesim var.
1: Reklam. Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
8: Artık son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuza Eni Sarıkan'la devam ediyoruz. Lafım olur diyecek. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın ellerinden çıkacak ve o eşsiz lezzetleri yerken bu arada muhteşem bir manzara da sizlere eşlik etmiş olacak. Huzur dolu, güzel manzara eşliğinde lezzetli bu ürünleri yemek istiyorsanız hem de %50 indirimli bugün son gün. Bugün gittiniz gitmediniz normal tarife yarın itibariyle geri dönüş yapacaklar. Ayrıca hafta sonu ben kahvaltı insanıyım, şöyle kahvaltı hazırlamak istemiyorum hafta sonu diyorsanız yine yöresel ürünlerle hazırlanmış muhteşem kahvaltısı ve manzarası eşliğinde sizlerle Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619. Rezervasyon numarası 0532 741 5435. 0532 741 5435. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant. Işın Karaca ile devam ediyoruz. Aşktan ne haber diyecek?

0: Efendim, dünyada olan güzel şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz. Bilim insanları ıspanak yaprakları üzerinde kalp dokusu geliştirdi. Bu teknoloji hasar görmüş kalbin tedavisinde çığır açabilir ve vücudun sorunlu bölgelere oksijen taşımasına yardımcı olabilirmiş. Şöyle ya, nasıl olacak ki o? Ispanağı biz biraz fazla yıkayalım. Yani sebzecik kendinden geçiyor. Nasıl olacak ki kalbe? Böyle zar gibi bir şeyini çıkartmışlar. Acaba ıspanak hücrelerinden mi bir zar yapacaklar? Çünkü öteki türlü ıspanak zaten çok narin bir sebze. Bir iki fazla yıkasan hemen böyle bir kendinden geçiyor. Eriyen bir şey, bilemedim şu an. Dikkatimi de çekmedi değil, malumunuz üzere benim ilgi alanım olan konulardan bir tanesi. Ne olarak kullanılacak, nasıl yapılacak merak ettim açıkçası, bir araştırmak istiyorum ben de. Kazakistan Aral Gölü'nü yeniden canlandırmayı başardı. Su seviyesi %42'ye yükseldi, tuzluluk %75 azaldı. Ve balıklar yeniden çoğalmaya başlamış. Devam edelim hemen. Çinli bilim insanları kök hücre tedavisiyle tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında vücudun yeniden kendi insülini üretmesini sağlamayı başarmış. Bu da şeker hastalığı olanlar için sevindirici bir haber olarak görünüyor. Ama ve lakin ülkemizde uygulanıyor mu, ne zaman uygulanır bilmiyorum. İnşallah bu tarz sağlıkla ilgili faydalı olaylar, haberler çoğalır ve bazı hastalıkların önüne geçebiliriz ya da önüne geçemesek bile daha hafifleterek, daha yavaşlatarak biraz daha ömrün uzamasına vesile olabilirler inşallah. Şimdi Almanya'da geliştirilen yeni bir jel hasar gören eklem kıkırdağının kendini yenilemesine yardımcı olabiliyormuş. Bu gerçekten çok ağrılı sancılı bir süreç. Çevremde yaşayanlar var biliyorum, tedavisi de aynı şekilde. Tedavi sonuç vermezse ameliyata kadar gidiyor. O sebepten ötürü buna da sevindim diyebilirim. Şöyle şarkıyı değiştirelim mi? Kapanışa gideceğiz artık. O sebepten ötürü çok böyle aşırı slow'a gitmek istemiyorum. Çünkü şurada kalmış 10-15 dakikamız. Hareketli başladık haftaya, hareketli bitirelim.
1: Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara, sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

kapandığında, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

efendim. Japon bilim insanları Down sendromuna yol açan fazla kromozomu laboratuvar ortamında hücrelerden çıkarmayı başarmış. Guatemala doğal yaşamı korumak için Laguna del Tigre Milli Parkı'nda petrol çıkarma faaliyetlerine son vermiş. Hindistan'da bambu karidesi 72 yıl sonra yeniden keşfedilmiş. İtalya 2027'den itibaren yumurta üretiminde erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklayacakmış. Hollanda merkezli The Ocean Climb projesi okyanus ve zehirlerden 20 milyon kilogram daha fazla çöp toplamış. Endonezya dünyanın en büyük deniz kaplumbağası olan deri sırtlı kaplumbağaları korumak için Buru Adası çevresindeki denizleri koruma altına almış. Yine Endonezyalı bir biyolog Kevin Kumala, manyok kökünden yapılan ve suda çözülebilen çevre dostu bir poşet geliştirmiş. Özellikle bizim ülkemizde daha da ihtiyaç var bu poşetlere, çünkü bizim kökenimizde böyle bir şey var gibi. Yani her şeyimizin poşet, çöpe poşet ayrı. Yani çöpe de gerçi poşet koymasak nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ben doğduğumdan beri hep bu şekilde bu sistem. Öncesini bilmiyorum. Öncesinde ne yapılıyordu? Direkt böyle kovalardan çöp kutusunun içine lap diye, o da hoş olmuyor. Bence güzel olmuş böyle bir uygulamanın, böyle bir icadın bulunması. Costa Rica elektriğin neredeyse tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından üretiyormuş. Balinalar onlarca yıldır görülmedikleri okyanus bölgelerinde yeniden dönüyormuş. Ozon tabakası iyileşiyor, güzel haber. Ve 2040-2060'lı yılları arasında eski düzene dönmesi bekleniyormuş. Tabii biz o zamanları görebilir miyiz? Muamma.

0: Efendim programımızı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Hasan Usta'nın ellerinden çıkan yöresel o güzelim lezzetleri %50 indirimli yemek istiyorsanız bugün son gün. Değerlendirin. 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numarasından rezervasyonunuzu oluşturup gidebilirsiniz. Eşsiz manzara eşliğinde bu güzel lezzetleri deneyimlemek için tek yapmanız gereken rezervasyon oluşturup gideceksiniz. Hem de bugün giderseniz %50 indirim. Bugün de devam ediyor. Yarından itibaren indirim bitmiş olacak, bilginiz olsun. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden yepyeni bir ay ile devam edeceğiz. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, radyo sahilden, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Haftanın ilk programı ama Ağustos ayının da son programı. Valla Ağustos'un sonuna nasıl geldik yahu? Hiç anlamadım, su gibi aktı geçti yaz. Hani kışı bitirdik, evet uzun geçmiş gibi olsa da 3 aylık yaz sanki 3 gün gibi geçti. Bilmiyorum size de öyle mi? Zaman mı hızlı akıyor? Biz mi zamanı çabuk kovalıyoruz? Ama Allah nasip etse bugün de buradayım, bu mikrofonun başındayım. Dengefit sponsorluğunda programı açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanım'a, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Ve tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için sevgili dostlar. Hazır mıyız? Vallahi ben çok hazırım. 2 gün aradan sonra tekrar sizlerle buluşmak çok çok çok güzel. Şimdi günlerden pazartesi, günlerden ne? Tabii ki burçlar. Bakalım yıldızlar neler fısıldıyor bizlere. Böyle tek tek de şarkı armağan edeceğim tüm burçlara. Ama burcunuzu yazarsanız isminize özel de anons etmek isterim şarkınızı. Bak ne güzel şarkıyla açtım şöyle. Tüm dansözlere gelsin mi kıvıranlara? Ama hani siz anladınız nasıl kıvıranlar. Serdar Ortaç dansöz hepimize gelsin. İletişim numaramı da hemen vermek isterim. 0532 492 5095'deyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Bak, gönül köprüsü de olmak isterim.

Efendim, şimdi sağlığınıza, güzelliğinize ne kadar önem veriyorsunuz? Tabii ki önem vermeyen yoktur. Ama peki ne yapıyoruz? Aslında baktığımız zaman sürüyoruz, sürüştürüyoruz belki de hani yüzümüze, vücudumuza güzel olalım diye. Ama güzellik de, sağlık da aslında içeriden başlar, beslenmeyle başlar. Beslenmemize ne kadar dikkat ediyoruz? Günün koşuşturmacasında belki de çoğu insan beslenmesine dikkat etmiyor. Ne yediğine, ne kadar yediğine, kaç kalori yediğine, ne kadar porsiyon yediğine, bunların hiçbirine dikkat etmiyoruz. Ama sizi sizden çok düşünen artık Aliağa'da Denge Fit var sevgili dostlar. Şimdi Denge Fit sağlıklı öğünleri özenle hazırlıyor ve beslenmede dengeyi ön planda tutuyor. Ürünlerinde de doğal ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Bu da çok çok çok önemli. Üstelik sağlıklı olsun demekle kalmıyorlar. Kalori, protein ve lif, aynı zamanda porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmanıza yardımcı oluyorlar. Eğer siz de ne yediğinizi, tabağınızda ne kadar yediğinizi görerek, bilerek yemek istiyorsanız lütfen Denge Fit'ten destek alın derim. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Şimdi çok da güzel bir jest yaptılar. Trend Yolgo ya da Yemek Sepetinden eğer sipariş verecekseniz Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek diyebilirim. Ücretsiz gelecek. Bir de neredeler? 0531-566-4993 nolu telefonun ucundalar. Instagram adresini de lütfen ziyaret edin. Denge Fit Yemek. Yalınla devam edelim sevgili dostlar. Birazdan Koç ve Yükselen Koçlar, Zodyan ilk burcu. Sizler için bu hafta yıldızlar neler fısıldamış az sonra.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi bir istek şarkısı. Her zaman olduğu gibi yine beni yalnız bırakmayan, çok uzaklardan beni dinleyen sevgili Isitro'ya gidiyor şarkı. Sevgili Sitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum.

Efendim, yoğun iş temposunda bugün ne yiyeceğim diye düşünmek istemeyenler için de oldukça pratik bir alternatif. Tabii ki DengeFit sizin için her şeyi düşünüyor. Şimdi sağlıklı, dengeli, kaliteli ve kontrollü öğünler mi arıyorsunuz? Mutlaka DengeFit'e göz atın derim. Birçok alternatif var. Hepsinden bahsedeceğim sizlere. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Siparişlerinizi verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın lütfen. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Aynı zamanda 0531 566 4993 nolu telefondalar. Instagramlarında lütfen ziyaret edin. DengeFit Yemek. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, sizlerle başlayalım mı? Ne dersiniz? Bu hafta sizleri neler bekliyor bakalım. İş konusunda haftanın başında hızınız yüksek ama çevreniz aynı tempoda olmayabilir. Siz bitirmek isterken karşı taraf hala ayrıntıyla uğraşıyorsa gerilmeyin. Bu hafta işi hızlandırmanın yolu baskı kurmak değil, ne istediğinizi tek cümlede anlatmak. Para konusunda küçük harcamalar birikmeye çok açık. Özellikle ev, araç, günlük ihtiyaçlar derken çok da harcamadım dediğiniz rakam büyüyebilir. Buna karşılık emeğinizin karşılığını istemek, fiyat konuşmak ve kazancı netleştirmek için iyi bir haftaymış. Kariyerde ise üzerinize daha fazla iş düşüyorsa bunun karşılığını da sorgulayacaksınız. Sorumluluk artıyor ama yetki aynı kalıyorsa bunu artık daha net fark edebilirsiniz. Kariyer tarafında asıl mesele kalayım mı, gideyim mi değil, bulunduğunuz yerde ne kadar değer gördüğünüz. Sağlık konusunda baş, boyun ve omuz gerginliği artabilir. Gün boyu acele etmek akşam bedeninizi daha fazla yorabilir. Ritmi biraz daha düşürmeniz iyi olacakmış. Aşkta ise flörtte hızlı bir doğrudan enerji var. Hoşlandığınız biri varsa ne düşündüğünü anlamak isteyebilirsiniz ama İlk izlenime göre fazla hızlı karar vermeyin. İlişkilerde ise sabrınızı en çok erteleme ve belirsizlik zorlayabilir. Sürekli sonra konuşuruz denilen bir konu varsa bu hafta netleştirmek isteyebilirsiniz. Sevgili koç ve yükselen koçlar, haydi şarkınız gelsin.

Efendim, denge fitin en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı. Sporcu beslenmesine özel paketlerden alerjik beslenmeye, yine tıbbi beslenme programlarından günlük yaşamda daha hafif dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifleri sunuyorlar sizlere. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, ister beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin. Denge Fit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek istiyorsanız Denge Fit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. İsterseniz günlük olarak da sipariş verebiliyorsunuz ya da üyelik açtırabiliyorsunuz Denge Fit'te. Bu da çok güzel bir şey. Efendim, Trend Yol Go yemek sepetindeler. Trend Yol Go ve yemek sepetinden sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. Aynı zamanda 0531 566 4993 telefonun ucundalar. Instagram'ı da ziyaret edin derim. Denge Fit Yemek. Hemen boğalara geçelim. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, iş konusunda işlerin ağır ama sağlam ilerlediği bir hafta. Özellikle salı ve çarşamba, elinizdeki bir işi toparlamak, görüşmeyi sonuçlandırmak ya da bekleyen bir dosyayı kapatmak daha kolay olabilir. Parada mı ne diyor? Para tarafında kontrol sizde. Kazançla ilgili bir konu somutlaşabilir. Ama aynı zamanda gereksiz konfor harcamalarına da açık olabilirsiniz. Hak ettim diyerek bütçeyi dağıtmayın lütfen. Kariyerde ise sessizce yaptığınız bir işin fark edilmesi mümkün. Bu hafta kendinizi göstermek için fazla çaba harcamanız gerekebilir. İşiniz zaten konuşulabilir. Özellikle üstlerden gelen bir geri bildirim önemli olabilir. Sağlıkta ise boyun, omuz, boğaz hassasiyetleri artabilir. Uyku düzeni bozulduğunda enerjiniz de hızla düşebilir. Düzen size iyi gelir. Aşkta ise daha sakin ama daha güven veren bir yakınlaşma isteyebilirsiniz. Sizi sürekli merakta bırakan biri bu hafta çekici gelmeyebilir. Netlik cazibesi artıyormuş bu konuda. İlişkilerde ise güven ve günlük hayat paylaşımı öne çıkıyor. Büyük sözlerden çok karşı tarafın ne yaptığına bakacaksınız diyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şarkınız Seda Bakan'dan gelsin.

Efendim sevgili ikizler, yükselen ikizler, haftanın ikinci yarısı sizin için daha hareketli. Telefonlar, mesajlar, toplantılar, kısa işler arka arkaya gelebilir. Aynı anda üç yere yetişmeye çalışırsanız hata yapabilirsiniz, sıraya koyun deriz. Para konusunda, para bağlantılar üzerinden hareketlenebilir. Bir tanıdığının yönlendirmesi yeni müşteri ya da iletişim kurduğunuz bir kazanç yaratabilir. Küçük harcamaları küçümsemeyin. Kariyerde ise fikrinizi doğru kişiye anlatmak bu hafta çok önemli. Sunum, sosyal medya, satış, iletişim, içerik tarafında görünür olabilirsiniz diyor. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk öne çıkıyor. Akşam bile kafanız çalışmaya devam edebilir. Ekranı ve uyarıcıları biraz azaltmanız gerekiyormuş. Aşkta mı? Flört, mesajlaşma, tanışma açısından hareketlisiniz. Ancak çok hızlı başlayan sohbetin gerçekten nereye gittiğine bir bakın. İlişkilerde ise iletişim şekliniz belirleyici olacak. Karşı taraf ciddi konuşurken konuyu hafifletmeye çalışmayın. Bu hafta netlik işe yarıyor diyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, şarkınız hemen Tarkan'dan gelsin.

0: tanışmalı, familyasıyla mı tanışmalı, birbirlerine mi tanışmalı, bu kız sanki bir buzdolabı.
1: Ali Gisidero.
2: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda programın son şarkısı. Şimdi Denge Fit'in çok güzel bir tarafı var. İsterseniz tek bir seçenekle öğün olarak alabiliyorsunuz ya da üyelik sisteminden yararlanıp düzenli beslenme programına dahil olabiliyorsunuz. Şimdi böyle işte Denge Fit deyince, dengeli beslenmek deyince sanki tek çeşit besleniliyormuş gibi. Aslında öyle değil. O kadar güzel alternatifler var ki, mesela bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün günün tabağı, pizza, ev yemekleri. Ama bütün bu lezzetlerin ortak noktası sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli bir şekilde yapılıyor olması. Altını da çizmek istiyorum. Denge Fit'in başında gıda mühendisi var. Sizi sizden daha çok düşünüyorlar dediğim gibi. Trendyol Go yemek sepetindeler. Siparişinizi verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. İletişim 0531 536 4993, Instagram dengefit yemek, sevgili dostlar. Az sonra kısa bir ara, aradan sonra ikinci bölümde sizlerleyim. Yengeç burcunda kaldım. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç, bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor.
3: Ne kibar çocuk diyor kız içinden, hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor, serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor.

Ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.05. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şimdi Tarkan'ın o güzel sesinden güzel bir Orhan Gencebay şarkısı dinleyeceğiz. Loça Restoran çalışanlarına gel.

Efendim, denizin huzuru, enfes lezzetler. Nerede mi? Loça Restorant'ta. Hani böyle Ali Ağa'ya yakın bir lokasyonda bir yere gitmek istiyorum diyorsanız Loça Restorant, ailecek, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Deniz mevsimi şimdi. Böyle denize de sıfır konumdan denizinize girebilirsiniz. İşte Loça Restorant'ın o güzel yiyeceklerinden, içeceklerinden faydalanabilirsiniz. Efendim, cuma cumartesi akşamları da şahane canlı müzikler sizleri bekliyor. Nerede mi? Çakmaklı sahilinde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da Loça Restoran. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Başkasının kararını beklemek sizi yorabilir. Özellikle haftanın başında neden hala cevap gelmedi diye düşünebilirsiniz. Bu hafta kontrolünüz dışında kalan şeyi zorlamak yerine kendi hazırlığınızı tamamlamak daha doğru olacakmış. Para konusunda ev, aile ya da yaşam alanıyla ilgili bir harcama gündeme gelebilir. Bütçede görünmeyen küçük detaylar çıkabilir. Buna rağmen elinize geçecek bir ödeme rahatlatabilirmiş sizleri. Kariyerde ise güvence ihtiyacınız artıyor. İşinizde ne kadar kalıcı olduğunuzu ya da emeğinizin karşılığını alıp almadığınızı daha fazla düşünebilirsiniz. Acele karar vermeden önce seçeneklerinizi görün lütfen. Sağlıkta ise mide ve sindirim sistemi hassas olabilir. Stresliyken öğün atlamayın lütfen. Uykusuzluk da ruh halinizi hızlı etkileyebilir. Aşkta ise geçmiş meselelerden çok bugünkü güven duygusu önemli sizin için. Sizi sürekli geçmişe döndüren biri yerine bugün yanınızda olan kişiye bakacaksınız. İlişkilerde ev, aile, gelecek planı da sorumluluk paylaşımı daha ciddi konuşulabilir. Bu hafta duygudan çok düzen konuşuluyormuş sizde. Şarkınız Demet Akalın'dan gelsin.

Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. İş konusunda haftanın ikinci yarısı daha güçlü bir görüşme, sunum ya da proje size daha fazla olan yollar açabilir. Özellikle fikirlerinizi göstermek için doğru zamanı yakalayabilirsiniz sevgili aslanlar. Para konusunda kazanç tarafında hareket var ama harcama isteği de yüksek. Görünüş, sosyal hayat ya da keyif için bütçeyi fazla zorlamayın. Küçük bir para girişi moral verebilir size. Kariyer ne diyor? Daha görünür olmak istediğiniz bir hafta. Yaptığınız işi göstermekten çekinmeyin. Özellikle eğitim, medya, sosyal alanlar ya da yaratıcı işler açısından destekleyici bir akış varmış. Sağlıkta ise genel enerjiniz yüksek ama temponuzu fazla arttırırsanız çabuk düşebilirsiniz. Kalp ritmi, tansiyon ve kafein konusunda ölçülü olun diyor. Aşkta ne diyor? Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Yeni tanışmalar daha rahat gelişebilir. Ama sizi sadece beğenen değil, gerçekten merak eden kişiye bakın. İlişkilerde ise birlikte plan yapmak ilişkiye iyi gelebilir. Geleceğe dair konuşmaların daha somut hale gelmesi mümkün. Tek taraflı planlara tahammülünüz azalıyormuş sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yeşim Salkım seslendirsin sizler için. Hiç keyfim yok desin ama sizin keyfiniz hep yerinde olsun.

0: Efendim, Loço Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi böyle Aliağa'nın dışına çıkmak istiyorsunuz ama Aliağa'ya da yakın olsun istiyorsunuz. İşte çok yakın bir lokasyonda Loço Restoran, ailecek gideceğiniz bir mekan gerçekten böyle denize de sıfır. Denize girmek istiyorsanız denizinize girebilirsiniz, yemeklerinizi yiyebilirsiniz, akşam eğlencesine katılabilirsiniz. Gerçekten bir de böyle kahvaltı sevenler için de yine hafta sonu çok güzel bir serpme kahvaltısı var. Dostlarınızla, ailenizle güzel vakitler geçirebileceğiniz bir yer. Cumartesi pazara özel fix 1500 TL menü ayarlamışlar ve yanında da içeceğini siz getirebiliyorsunuz. Cuma günleri Dicle Tüz'ün canlı performansıyla, müziğiyle sizlerle birlikte oluyor. Cumartesi akşamları da 80'ler, 90'lar DJ Alper Yiğit Loço Restorant'ta sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. Çakmaklı sahilinde iletişim 0542 130 0993. Sahil Caddesi No 2'de Çakmaklı Mahallesi'nde. Instagram Loço Restorant.
1: Korkma, bu da geçer. Bırak

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Efendim, kısa bir aradan sonra Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor ve radyolarınızın konuğu Murat Boz Janti sizlerle.

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anlar, anılar da biriktirirsiniz. Denizin mavisine karşı kurulan sofralar, özenle hazırlanan lezzetler ve canlı müziğin eşlik ettiği güzel akşamlar. İşte bunların hepsi Loça Restorant'ta sizleri bekliyor. Hafta sonu serpme kahvaltı sevenler için serpme kahvaltı. Akşamları deniz ürünleri, et çeşitleri, birbirinden güzel mezeler Loça Restorant'ta efendim. Şimdiden yerinizi ayırsın derim. İletişim 0542 130 0993 Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar Loça Restorant.

Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, burçlarımıza devam edelim. Bakalım sizler için yıldızlar neler fısıldamış. Şimdi iş konusunda detay, hesap, düzen ve planlama konusunda güçlü bir haftadasınız. Bir hataya ya da eksikliği başkalarından önce fark edebilirsiniz. Özellikle evrak, sözleşme işlerinde dikkatiniz işe yarar diyor. Para konusunda ne diyor? Ortak ödeme, borç, kredi ve bütçe düzenleme konusu öne çıkabilir. Bir hesabı kapatmak ya da harcamaları yeniden planlamak sizi rahatlatabilirmiş. Kariyer konusunda işte verimli olmak için her şeyi aynı anda yapmanız gerekmiyor. Bu hafta daha az işe, daha çok odaklanmak sizi ön plana çıkaracakmış. Sistem kurmak önemli diyor sizler için sevgili Başak, yükselen Başak. Sağlıkta ise sindirim sistemi, sinirsel yorgunluk, hassas, aman dikkat, fazla düşünmek bedeninizi de yorabilir. Düzen iyi ama takıntıya çevirmeyin lütfen. Aşkta ise birini anlamaya çalışırken fazla analiz yapabilirsiniz. Bu hafta karşı tarafın sözlerinden çok davranışlarına bakın. İlişkiler ise kusur aramak yerine işleyen tarafı görmeniz gereken bir hafta. Sürekli düzeltmeye çalıştığınız ilişki sizi yorabilir. Biraz akışa bırakmak iyi gelebilir demiş sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şarkınız da Mustafa Sandal'dan gelsin.

0: olmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi iş konusunda haftanın başında bir müşteri, ortak ya da çalışma arkadaşıyla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Her söyleneni kişisel anlamayın. İşi daha kolay çözersiniz diyor. Başkasının sözüne göre bütçe yapmak riskli. Ödeme tarihleri kayabilir ya da şartlar değişebilir. Rakamı, tarihi ve koşulu netleştirin. Kariyerde ise işbirlikleri önemli ama herkesle ortak hareket etmek zorunda değilsiniz. Bu hafta size gerçekten katkı sağlayan kişileri daha net ayırabilirsiniz. Sağlıkta ise bel, böbrekler ve sıvı dengesi hassas olabilir. Uzun süre oturmaktan kaçının, hareket iyi gelir diyor. Aşk ne diyor? Çekim yüksek ama kararsızlık da yüksek. Birini çok beğenmeniz onun size uygun olduğu anlamına gelmez. Biraz izleyin diyor. İlişkilerde ise sürekli karşı tarafın planına uyuyorsanız bundan rahatsız olmaya başlayabilirsiniz. Kendi beklentinizi daha açık söylemeniz gerekiyormuş sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şarkınız hemen gelsin.

Efendim, şimdi Loça Restorant hem Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda hem de denize sıfır. Gerçekten böyle bundan sonra uğrak yeriniz olacak diye düşünüyorum Loça Restorant. Şimdi cumartesi pazara özel 1500 TL fix menü yapmışlar ve içeceği siz getirebiliyorsunuz. Cuma günleri Dicle Tüz'ün canlı müziğiyle sizi renk katıyor. Cumartesi günleri de 80'ler, 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle buluşuyor Loça Restorant'ta. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel anılar yaşayacağınız, biriktireceğiniz bir yer gerçekten Loça Restorant. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı Derya Ulu'dan geliyor. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden 3. bölümde sizlerle birlikte olacağım. Yine Akrep Burcu'nda kalmıştık sevgili akrepler, yükselen akrepler. 3. bölümde sizlerle başlayacağım. Loça Restoran sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Ali Ağa'ya çok yakın lokasyonda. İletişim 0542 130 09 93. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın.

0: en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti.

Efendim, Türkiye saatleri 15.04, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu şarkı onlar için gelsin. Birazdan sevgili akrep ve yükselen akrepler burçlarımızla tabii ki devam ediyoruz.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Sevgili dostlar, şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. İş konusunda sessiz ilerlemek bu hafta daha çok işinize yarayabilir. Her planınızı paylaşmak yerine sonucu göstermek daha doğru. Özellikle işin arka planında önemli detaylar yakalayabilirsiniz. Para konusunda düzenli gelir yaratmak büyük kazançtan daha çok önemli olabilir. Küçük ama devamlı para akışını küçümsemeyin. Bütçeyi toparlamak için iyi bir hafta. Kariyerde ise strateji kurduğunda güçleniyorsun. Bir konuda ne zaman konuşacağınızı bilmek size avantaj sağlayabilir. Acele etmeyin diyor. Sağlıkta ise uyku ve enerji dalgaları görülebilir. Fazla çalışıp sonra tamamen düşmek yerine tempoyu dengede tutun. Sevgili akrep, yükselen akrep. Sağlıkta ise uyku ve bunu okudum. Aşkta ise ne diyor? Duygusal yoğunluk var ama bu kez güven için daha önemli. Birinin ilgisinden çok ne kadar tutarlı olduğuna bakabilirsiniz. İlişkilerde ise karşı tarafın gerçek tavrını anlamak için fazla sorgulamanız gerekmiyor. Davranışları zaten yeterince şey anlatıyor olmalı size. Sevgili akrep, yükselen akrepler, şarkıda güzel bir düet gelsin şöyle.

gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin geceyi gündüze yar ettim.

0: sakın sabredeyim.
1: Efendim geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. İş konusunda fikirlerinizi anlatmak, yeni insanlarla bağlantı kurmak ve daha geniş bir alana açılmak için iyi bir haftaymış. Özellikle cuma günü daha cesur adımlar atabilirsiniz. Parada ise küçük görünen bir fırsat uzun vadede işe yarayabilir. Fakat hızlı kazanç vaat eden şeylere gereğinden fazla güvenmeyin. Kariyer ne diyor? Eğitim, medya, yabancılar, seyahat, dijital işler açısından hareketli, uzun zamandır düşündüğünüz bir yön değişikliği daha ciddi ele alabilirsiniz. Sağlıkta ise kaslar, bacaklar, kalça bölgesi hassas olabilir. Hareket iyi gelir ama aşırıya kaçmayın. Aşkta mı? Yeni insanlarla tanışmak daha kolay. Özellikle sosyal ortamlar ve kısa yolculuklar hareket getirebilir. Kafanızın uyuşmadığı fiziksel çekim kadar önemli olacak. İlişkilerde ise birlikte gelecek planı yapmak isteyebilirsiniz. Fakat kendi özgürlüğünüzü korumadan yapılan planlar sizi sıkabilirmiş. Sevgili yaylar, yükselen yaylar vallahi hiç de sıkıntıya da gelemezler. Özgürlüğüne en düşkün burçlardan biri diyebiliriz yaylar için. Şimdi şarkınız da Melike Şahin'den gelsin.

Geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. İş konusunda haftanın başında sorumluluklar üst üste gelebilir. Başkalarının yetiştiremediği işlerin size kalmasına izin vermeyin. Görev dağılımını netleştirmek önemli. Parada ise düzenli ödemeler, ev masrafları ya da zorunlu harcamalar bütçeyi sıkıştırabilir. Bu hafta gereksiz yük almamak en doğrusu. Kariyer ise diyor ki hemen sonuç almak isteyebilirsiniz ama bazı işler yavaş ilerleyebilir. Gecikmeyi başarısızlık gibi görmeyin. Şartlar sizin lehinize değişebilir. Sağlıkta ise dizler, sırt ve kemik sistemi hassas olabilir. Uzun süre ayakta kalmak ya da fazla yük taşımak yorabilir. Aşkta mı daha ciddi ve güven veren bir enerji arıyorsunuz? Hızlı başlayan ama ne istediği belli olmayan biri size çekici gelmeyebilir. İlişkilerde ise sorumluluk paylaşımı önemli. Her şeyi siz planlıyor, siz toparlıyor ve siz hatırlıyorsanız bu hafta bunun hesabını sorabilirsiniz diyor sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şarkınız Simge'den gelsin.

Efendim hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler günün her saatinde Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa sevgili dostlar.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir aradan sonra evet. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız evet. Ve radyolarınızın konuğu Elif Buse Doğan. Son iki burcumuz kaldı, Kova ve Balık, az sonra sizlerle.

0: Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Günün her saati Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Sevgili dostlar, şimdi son iki burcumuz kalmıştı. Onlardan bir tanesi Kova ve yükselen Kovalar. İş konusunda haftanın ikinci yarısı yenilik getiriyor. Teknoloji, sosyal medya, farklı çalışma modelleri ya da beklenmedik bir fikir üzerinden işiniz kolaylaşabilir. Para konusunda kazanç şeklinizi değiştirmek ya da ek gelir yaratmak üzere düşünebilirsiniz. Ani alışverişlere dikkat. Özellikle teknoloji harcamaları artabilirmiş. Kariyer ise ne diyor? Daha özgür hareket etmek istediğinizi fark edebilirsiniz. Bir haber ya da görüşme kariyerinizde farklı bir yön dönüşümüne neden olabilir. Sağlıkta ise sinir sistemi ve uyku düzeni hassas. Zihninizi sürekli meşgul etmek sizi gereğinden fazla yorabilir. Aşkta ise beklenmedik biri ilginizi çekebilir. Normalde tercih etmeyeceğiniz bir karakter bu hafta daha çekici gelebilirmiş. İlişkiler ne diyor? Alan ihtiyacınız artabilir. Birbirinize biraz nefes vermek ilişkiyi zayıflatmaz. Aksine daha rahat iletişim kurmanızı sağlayabilirmiş sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şarkınız Hakan Altun'dan gelsin.
1: Merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

Yok aşkınla yanmıştım gördüm ama gördüm. Aşka ihanetini gözlerimle gördüm ben. Görmez olaydım.

Evet, son burcumuz sevgili balıklar, yükselen balıklar. Şimdi iş konusunda haftaya ağır başlayıp sonradan toparlayabilirsiniz. İnsanlarla birebir çalıştığınız yaratıcılık ya da sezgi gerektiren işlerde daha rahat ilerleyebilirsiniz. Parada ise hesapta görünmeyen küçük harcamalara aman dikkat. Bu hafta para tarafında disiplin daha önemli. Beklenen bir ödeme gelirse hemen dağıtmayın. Kariyerde ne diyor? Büyük bir değişiklikten çok mevcut düzeni güçlendirmek öne çıkıyor. Yaptığınız işi daha profesyonel hale getirmek size yeni alan açabilir. Sağlıkta ise ayaklar, ödem ve uyku düzeni hassas olabilir. Su tüketimi ve dinlenme önemli. Kendinizi fazla yormayın. Aşk ne diyor? Duygusal çekim yüksek ama karşınızdaki kişiyi kafanızda büyütmeyin. Gerçekten ne kadar yaptığına bakın. İlişkiler ne diyor peki? İçinizden geçeni karşı tarafın anlamasını beklemek yerine açık konuşun. Bu hafta netlik ilişkinizi düşündüğünüzden daha fazla rahatlatabilirmiş sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınızda Ebru Yaşar'dan, Burak Bulut'tan güzel bir düet gelsin.

0: Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın lütfen. Doğa Parkı'nın içinde, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.
1: Kafesin en güçlü sesi.

Şimdi birazdan programı kapatacağım ama kapatmadan önce biliyorsunuz dün çok üzücü bir olay yaşandı. Girne'den Mersin'e gitmekte olan yolcu gemisi battı maalesef. Ölüler ve yaralılar var. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yavru vatana ve tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi ve başsağlığı diliyorum ölüler için.

Efendim, 3 saatin sonuna geldik sevgili dostlar. 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına öncelikle bir alkış göndermek istiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölüm hem de program sona erdi. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de en amütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Yener'le yaptık. Kırmızı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve Rafet El Roman'la devam ediyoruz. Bir melek diliyorum. Hoş geldiniz.

Canan Erçetin Aşkı Ne Sandın radyonuzda. Efendim bakınız, bir sahte doktor vukuatımız daha oldu, hayırlı olsun. Gerçi bu başka, bu nasıl derler, sağlıkla alakalı değil, bu direkt dolandırıcılık. Yani öteki de dolandırıcılık da. Bu ticari olarak biraz. Bakın, Eskişehir'de oto yıkama işletmeciliği yapan Fahri Toğrul, eşine aldığı pahalı telefonu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Yani az çok bildiklerimizden biridir muhtemelen. İddialara göre bir gün sonra Toğrul'u kendisini Antalya'da doktor olarak tanıtan bir şahıs aradı ve telefonu incelemek için Eskişehir'de yaşayan bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Böyle mi oluyor bu işler ya? Antalya'dan arıyorsun, merhaba, telefonu gördüm, hoşuma da gitti. Telefona bakması için bir arkadaşımı yönlendireceğim size, uygun mudur falan diyor mesela. Öteki de tabii olur diyor. Dükkana gelen kişi beni doktor Ömer Bey yolladı, telefona bakacağım diyerek uzun süre dolandırıcıyla konuşarak telefonu inceledi. Ürünü almayı kabul eden ve alıp aracına koyan şahıs, bak geldi, telefonu inceliyor, o sırada doktorla konuşuyor, işte telefonunu şöyle böyle, tamam güzel, beğendim falan filan diyor. Tamam, evet, ürünü alıyoruz diyor. Sonra gidiyor aracına koyuyor şahıs telefonu, tabii almış artık çünkü. Bu sefer telefonun sahibi parayı istiyor mantıklı olarak. Diyor ki telefonu alıyorsun ama parasını. Bu sefer bu diğer arkadaş diyor ki ben parayı doktora yolladım, telefonu aldım demesi üzerine kurulan oyun ortaya çıktı. Yani sazan sarmalı. Fahri Toğrul telefonu kurtarıyor. Çünkü telefon orada yani. Hani öteki adam parayı yatırmış ama telefonunu kurtarırken kendini doktor olarak tanıtan şahsın hesabına 35 bin lira havale eden şahıs dolandırıldı. Arkadaş sisteme bak ya. Akıl almaz bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını vurgulayan Fahri Toğrul, başından geçen olaydan bahsediyor. İşte kendi telefonunu kurtardığını, sevinemediğini söyleyen Toğrul, dükkana gelen kişinin yüklü miktarda para kaptırdığını, eşime hediye olarak telefon almıştım, pahalı bir telefon, eşim ben kullanmam dedi, ben de satışa koyarak değerlendirmek istedim. Bir gün sonra bir şahıs beni aradı, gün içinde olursa telefonunuzu almak istiyorum dedi. Bana kendini Antalya'da doktorum, kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Benim yanıma bir arkadaşını gönderip telefonu inceledikten sonra parayı hesabıma atıp telefonu alacağını söyledi. Arkadaşımı yanınıza yolluyorum. Konum ve IBAN bilgilerinizi atın. Anlaşırsak alacağım dedi. Şimdi doktorla konuşuyorsun bile, değil mi? Böyle karşına öyle düşünüyorsun. Dükkanıma biri geldi. Beni doktor Ömer Bey yolladı. Sizde bir telefon varmış, onu almak istiyorum dedi. Telefona bakması için verdim, uzun süre inceledi. Daha sonra telefonu aldı ve arabasına koydu ve gideceklerini söyledi. Ben de paranın hesabıma gelmediğini söyledim. Daha sonra biz parayı Ömer Bey'e yolladık. Onun telefonuymuş dedi. Orada oyuna geldiğimizi anladık. Eyvah dediler ama iş işten geçmişti sözleriyle anlatmış. Arkadaş yani demek ki böyle bir şeyde parayı göndermeyeceksin. Pat diye parayı göndermeyeceksin yani telefonu almadan. Telefonu eline almadan parayı göndermeyeceksin. Öteki o telefonun ilanını koyuyor başka bir şey olarak, sonra bu adamı yönlendiriyor, parasını alıyor. Telefonu kullanabilirsiniz diyor. Öteki gülüyor, telefonumu alayım diyor. Diyor ki para yok. Ben parayı verdim. Tamam da para bende yok. Yani ürünü elinize alacaksınız, parayı adamın eline sayacaksınız. En doğrusu bu.

Tantaşçı herhalde radyonuzda. Çok yoruldum. Bakınız, romantik olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan burçlar. Sevgiliniz bu listede mi diyor, o kavga çıkar. Düşün mesela, sen bu burçlardan biri değilsin. Yani sen romantik bir insansın. Sevgilin bu burçlardan biri. Hayda. Çünkü o sormasından insan bir kıllanıyor. Sevgiliniz bu listede mi? Ya değilse ne olacak? Yani sevgiliniz romantik değilse ne olacak? Hani illaki romantik mi olması gerekiyor? Bilemiyorum yani. Neydi, bilemiyorum ne? Bilemiyorum Altan. Bakalım hangi burçlar romantik olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan burçlar? İlk sırada Akrep burcu var mesela. Akrepler tutkulu ve yoğundur. Ancak konu aşka geldiğinde bazen geleneksel romantik jestlerden ziyade derin duygusal bağa ve yoğunluğa daha fazla odaklanabilirler diyor. Bir de kıskanç olduklarını biliyoruz değil mi? Yani öyle bir haber vardı, oradan hatırlıyorum. İlk burç Akrep. İkinci burca geçiyoruz. Yay. İkinci romantik olmayan. Yay burçları maceracıdır ve özgür ruhlu bir doğaya sahiptir. Sevgi dolu ve kararlı ortaklar olsalar da bazen geleneksel romantik jestlerden ziyade bağımsızlığa daha fazla önem verebilirler diyor. Hani böyle jest yapacak diyelim ama jest, dur bir jest yapacak sevgiliye mesela, ne bileyim bir hediye alacak diyelim. Yok ya diyor, ne hediye alacağım, ben gidiyorum dağ bayıra. Onların romantizm anlayışı mum ışığında akşam yemeklerinden çok spontane maceralarla ilgili olabilir demiş. Diğer burcumuz Oğlak burcu. Romantizmle, romantik olmakla alakası olmayan. Oğlaklar pratik ve odaklanmış insanlardır. Son derece kararlı ve sorumlu ortaklardır ve pratik doğaları bazen romantik jestlere olan eğilimlerini gölgede bırakabilir demiş. Bu burcun sevgisini büyük romantik jestler yerine eylemler ve uzun vadeli bağlılık yoluyla ifade etme olasılığı daha yüksektir demiş. Yani şaşırmadım, bir diğer burcumuz Kova. Hani bekliyordun nerede çıkacak diye. Hani ne zaman listeye, hani kaçıncı sıradadır diye çıktı efendim. Kovalar bağımsızlıkları ve alışılmadık düşünceleriyle tanınırlar. Oğlum niye alışılmadıklar? Gayet sıradan düşünüyoruz ya. Niye yani alışılmadık düşünceler? Ne var efendim? Alışamadığınız nasıl bir düşüncemiz var? Genellikle sevgi ve romantizm

gösterileri yerine entelektüel bağlantılara öncelik verirler. Entelektüel bağlantılar nedir mesela? Bu bir örnek var mı? Bak, genelde sevgi ve romantizm gösterileri yerine entelektüel bağlantılara öncelik verirler. İşte herhalde şey, sanatsal bir fotoğraf paylaşma. Sergi gezisi. Ne bileyim, o geliyor aklıma. İlişkilerde son derece ilgili ve kararlı olabilirler. Bak, ilişkilerde son derece ilgili ve kararlı olabilirler. Ancak toplumsal romantizm beklentilerini her zaman kabul etmeyebilirler diyor. Yani nedir toplumsal romantizm? Şu olabilir mesela, hani mum ışığında akşam yemeği. Restoranda falan filan. Bu kovalarda şu olabilir. Hani yer mekan olayı önemli diye. Yani neresi olursun. Yemek olsun da. Bak, yemek olsun, yemeğin yanında sevgili olsun. Yer efendim, aman mum varmış, aman efendim romantikmiş falan. Biz orayı romantik yaparız aslanım. Olur mesela, hani illaki şurası olacak diye mesela şeyde romantizm simgeleri falan filan vardır ya. Bak, kovalar bunları mesela tınlamaz. Böyle insanlar için işte bilmem nerede gün batımı, işte şöyle falan hayaller kurulur. O gün batımı her yerde gün batımıdır yani. Hani elbette bazı yerlerin manzarası güzeldir ama yanında da sevgili olmayınca. Gün güzel batmış ne, batmamış ne. Son romantik olmayan burcumuza geçiyoruz. Başak Burcu. Başaklar tamamen ayrıntılarla ve pratik bireylerle ilgilidir. Pratik bireylerle mi? Yani evet, ayrıntılarla ilgili olması zaman zaman çekilmez bir durumdur maalesef Başak. Özellikle bir Başak-Kova karşılaşması varsa, hep söylüyorum, hayatımın her döneminde bir Başak var hayatımda, mutlaka var. Sayıları bir de şey yani yakınımda var yani. Bir Kova için hakikaten Başak neydir, işkencedir. Aynı şekilde muhtemelen Başak Burcu için de Kova öyledir. Başaklar tamamen ayrıntılarla ve pratik bireylerle ilgilidir. Sevgilerini abartılı romantik jestlerle değil, hizmet eylemleriyle ve ayrıntılara gösterilen dikkatle gösterir. Mesela nedir işte, gelip senin masanı düzenlemesi, simetrik olarak. Simetri o önemli, o mutlaka simetrik olacak. Ya da sen mesela masayı simetrik bir halde bırakmadın, hemen simetrik olarak gösterip bir sevgi gösterisi mesela olabilir bu. Analitik doğaları onları geleneksel romantik yollarla daha az ifade etmelerine yol açabilir demiş. Evet, sevgiliniz bu listede ise çok romantizm beklemeyin diyor. Astrologlar Oğlak Burcu, Kova Burcu, Başak, Akrep Burcu ve Yay Burcu. Yani romantiklikten uzak değil belki ama farklı, böyle bir farklı modeli olanlara. Evet, farklı modelde bir şey, romantizm denebilir esasında. Çok da gömmeyelim. Yani o da iyi değil yani.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-00-00.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
5: Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: sen bilirsin.
1: İlhan İrem, sen bilirsin radyonuzda. Arkadaş ne güzel ya bak, hiç zorlama yok. Anlatıyor bak, diyor ben buyum buyum buyum buyum. Sana şöyle muhtacım, örneklendiriyor. Hepsini teker teker anlatıyor. Nasıl bir şey hissettiğini. En sonunda da sen bilirsin diyor. Ne halin varsa gör diyor. Aha da bu diyor. Yılların şarkısı. Pekala, namütenayi muhabbet devam ediyor efendim. Yalnızlara kötü haber denmiş. Erken ölüm riski %14 artıyor. %50 yapaydım bari. Ya da %100'de bitir, ne uğraşıyor? 5 kıtada 2.2 milyon kişiyle yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık %14 arttırdığını ortaya koydu. O zaman şimdi bu 2.2 milyon kişiden, eğer bunlar yalnızsa eğer, hani hepsi %14'ü hayırlısıyla. Bak, yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser %9'da dikkat çekti denmiş. Aynı araştırma kişinin dış dünya ile iletişimini kestiği sosyal izolasyon verilerini de inceledi. Buna göre sosyal izolasyonun erken ölüm riskini %32, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranını %34, kansere bağlı ölüm riskini ise %24 arttırdığı saptandı. Şimdi buradaki yalnızlık şu değil, yalnız yaşama, ya umarım değil. Ya öyle olmadığını düşünüyorum. Bu bak zaten burada anlatmış, kendini izole etme yaşamdan, işte sosyal yaşamdan. Şimdi biz sosyal izolasyon dediğimizde aklımıza ilk olarak sosyal medya geliyor da değil. Onun da içinde olduğu dış dünyadan izole etmek. Hani komple kabuğuna çekilmek. Hayır, işte bu yanlış. İnsanlarla iletişimini sürdüreceksin, sosyal olacaksın. Yani burada yalnız yatmaktan bahsetmiyor. Yani şu ana kadar bahsetmediğini düşünüyorum. Araştırmacılar yalnızlık ve sosyal izolasyona bağlı ölüm oranındaki artışın alkol, sigara ve obezite gibi geleneksel risk faktörleri kadar etkili olduğu görüşünde. Sosyal izolasyon, yalnızlık ve ölümle ilgili 90 kohort çalışmasının sistematik bir incelemesi ve meta analizi başlıklı araştırmada yalnızlık ve sosyal izolasyonun ölüm riskine, hastalıklara ve insan sağlığına ne derece etki ettiği incelendi. Araştırmaya 2.205.199 kişiyi içeren toplam 90 prospektif kohort çalışması dahil edildi. Bu çalışmaları 29'u Amerika, 61'i İngiltere, Japonya, Kore, Finlandiya gibi diğer gelişmiş ülkelerde gerçekleştirildi. Sonuç olarak genel popülasyonda hem sosyal izolasyonun hem de yalnızlığın tüm nedenlere bağlı artan ölüm riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu ortaya çıkmış. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan psikiyatrist ve psikoterapist Dr. Semiha Tufan, araştırma insan toplumdan, bireylerden ne kadar izole ve yalnızsa genel sağlığının o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor dedi. İnsan yapısı itibariyle sosyal bir varlık olduğu için ona en iyi gelen şey güzel ilişkilerdir. İlişki olmadan hayatını anlamlı kılamamasından dolayı genel sağlığı da ilişkilerden etkilenir. Çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman hayatta bize en iyi gelen şeyin sosyal destek ve iyi ilişkiler kurmak olduğunu görebiliriz. Araştırma, insan toplumdan, bireylerden kendisini ne kadar izole ettiyse ve yalnızlaştırmışsa genel sağlığının bundan o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor. Meta analizini incelediğimiz zaman insanın bu durumdan oldukça yüksek seviyelerde etkilendiğini görüyoruz. Örneğin çalışmada yalnız ve sosyal izolasyonu yüksek olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklardan ölüm risklerinin %25-30 civarında arttığı, felçten ölüm riskinin de %25-30 civarında yükseldiği, hatta ölüm oranlarının yalnızlık çeken bireylerde %14 civarında arttığı, sosyal izolasyonda ise bu oranın da daha yüksek, daha da yükselerek %30'lara çıktığı tespit edilmiş diyor. Yani şimdi yalnızlık bir tercih midir? Bir tercihtir ama o tercih bu tercih değil. Yalnız kalabilirsin, o ayrı. Ama yalnız bir hayat sürmekten bahsediyor burada. Nedir? Git arkadaşların olsun, git sevgilin olsun. Şey diyor yani Türkçesi, azıcık insan içine karış diyor. Ne öyle evde oturdun kaldın diyor. Nereye kadar gidecek bu iş böyle? Az bir çık insanlarla sohbet et diyor. Oturup bir çay kahve bir şey iç diyor. O yüzden her ne olursa olsun içine kapanıklık mevzu kötü. Yani evet olumsuz şeyler yaşayabilirsin, çok doğru. Kötü şeyler yaşamış olabilirsin, doğru. Her insanın başına gelebilir. Ama bunlara rağmen öyle kendini çok da fazla kapatmayacaksın.

Melek Mosso, Karanfiller radyonuzda. Açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen. Efendim bakınız, bilimsel bir araştırmadan bahsedeceğiz. Ve hayatınıza 15 yıl ekleyeceğiz. Evet, garantili, rahat 15 yıl. Bak, bilimsel araştırma demiş ki günde 8 bardak su içmek ömrü 15 yıl uzatıyor. Bir ara şey de vardı, Çinli bilim insanları mı ne bir şeyler demişti, o kadar su içmeye de gerek yok diye. Amerika'da yapılan bir araştırma günde 8 bardak su içen bireylerin daha geç yaşlandığını ve ömürlerinin uzadığını ortaya çıkardığı denmiş. Daha geç yaşlanmak ve ömrün uzaması. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yaptığı bir araştırma günde belli seviyede su tüketmenin ömrü uzattığını ve yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada çok su içmenin 30'lu yaşların üzerinde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkarırken az su tüketen bireylerde kronik hastalık oluşumu riskinin de %64 daha fazla olduğu belirtildi. Ama bunu biliyoruz biz, hani bol bol su için diyorlar zaten. Biz her fırsatta içiyoruz, lıkır lıkır lıkır gidiyor yani. Araştırmayı yürüten Doktor Dimitrieva, bu sonuçlar belli miktarda su içmenin yaşlanmayı yavaşlattığını ve hastalıksız ve daha uzun bir hayata olanak sağladığını gözler önüne seriyor dedi. Günde 8 bardak içiyor muyuz? Bence içiyoruz. Hani ortalama zaten o kadardır hemen hemen. Sabah başla, sabah uyanıyorsun bir bardak. Kahvaltı falan yapıyorsun ikinci bardak. İşe gidiyorsun üçüncü bardak. Öğlen olmadan zaten bir bardak daha içiyorsun diyelim dördüncü bardak. Yemek yiyorsun, yemekten sonra bak azar azar gidiyorum ya 5. bardak. Öğleden sonrayla mesainin bitişi arasında bir bardak daha içsen 7. bardak, 6 mı? 6, tamam 6 olsun. Eve geliyorsun, oh eve geldiğinde bir bardak içiyorsun 7. Yemekten sonra bir bardak daha 8. Zaten bak hani standart 8 bardak var bak. Üstü de var bunun yani. 30'lu yaşların üzerindeki 11 binden fazla bireyin kan değerlerini inceleyen ve bunları su tüketimine göre mercek altına alan uzmanlar daha az su içenlerin daha erken yaşamını yitirdiğini belirtti. Araştırma sonucunda su tüketimi düzenli ve yüksek olan bireylerin ömürlerinin 15 yıla kadar uzayabildiği de aktarıldı. Artık mesela sayın şimdi sabahtan beri kaç bardak içtiniz? İşte ona göre böyle bir destekleyin bakalım. Ama yani günde o kadar zaten içiyoruz abi. Hani 8 bardak... Günde ne diyorlardı mesela? 2 litre falan mı için diyorlardı? Ha, bir haberde vardı galiba hani 2 litreye de gerek yok diye. Evet, orada rakamlar arasında bir git gel yaşanıyor. Onu anlıyoruz ama sonuçta içiliyor. Su bu yani. Canın sıkılıyor, su içiyorsun. Sinirleniyorsun, su içiyorsun. Bu çok tuzluymuş diyorsun, su içiyorsun. Bu tatlıymış diyorsun, su içiyorsun. Su genel olarak tüketiyoruz yani.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mustafa Sandal'la Aşk Kovulmaz Radyonuz'daydı. Namütnahi muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve şimdi İrem Derici Radyonuz'da. Hadi gel.
1: Adını ilk duyduğumda kalbime bir isim koydum. Varlığın masası rüyalarımın tabirine uygun.

Murat Boz Gözdeki Mavi'ye radyonuzda. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü. Bak, yıllardır ses üzerine çalışıyorum. İşte radyosu, madyosu, ıvırı, zıvırı. Güya sektörde tecrübeliyiz. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Hani tecrübeliyiz diyoruz ama hikaye yani. Tabii bu başka. Bak, beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü uykuya dalmak için birebir diyor. Ne ki bunlar? Uzmanlar beyaz gürültünün farklı türlerinin de konsantrasyonu geliştirmek ve uykuya kolayca dalmak için yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor demiş. Farklı seslerin dikkati, ruh halini ve üretkenliği iyileştirebileceği fikri ilgi çekici olsa da demiş. University College London'da psikoloji ve beyin bilimleri profesörü olan Nili Levy, beyin üzerindeki gerçek etkinin ne olduğunu bulmak önemlidir diyor. Buna göre hafif bir kükreme ya da fön makinesi sesi olarak tanımlanan pembe gürültü, bunlar şey, kükreme ve fön makinesi sesi, dinleyenlerin beyin dalgaları üzerinde etki yaparak uykuya dalmasına ve daha uzun süre uyumasına yardımcı oluyor. Demiş ki, bebekleri uyutmak için mesela fön makinesi sesi kullanılır. Hatta YouTube'da böyle bir video denk gelmişti. Sadece fön makinesi sesi milyonlarca kere izlenmiş. Ulan dedim, ne alaka? O gene millet çocuğunu uyutmak için çalıştırıyormuş onu. Hakikaten. Daily Mail'in haberine göre konsantre olmanıza yardımcı olacak yollar bulduğunuzda ikramiyeyi vurduğunuzu hissedebilirsiniz. Araştırmamız insanların konsantre olabildiklerinde kendilerini mutlu hissettiklerini gösteriyor diyen Levy, bu seslerin arkasındaki bilimi açıklıyor demiş. Bak, beyaz gürültü saç kurutma makinesine benzeyen bir olarak tanımlanabilen beyaz gürültü 1920'lerde tanımlandı ve insan kulağının işitebileceği tüm frekansları, yani 20 Hz ile 20 bin Hz arasındakileri içeriyor demiş. Bu aralık tüm ışık frekansları tek bir ışında olduğunda beyaza döndüğü için beyaz gürültü olarak adlandırılmasının nedenidir diyor. Bak, Profesör Levy, bazı çalışmalar var diyor. Yani ne depsi olanlar hem de diğer herkes için dikkati geliştirdiğini gösteren bazı çalışmalar olduğunu söylüyor. Beyaz gürültü sesin tüm frekanslarını karıştırılmış olarak içerir. Bu nedenle çevresel sesleri gerçekten iyi kamufle etmeye yardımcı olur diyor. Pembe gürültü, beyaz gürültü gibi pembe gürültü de insanlar tarafından algılanabilen tüm frekansları içerir. Aradaki fark yüksek frekansının kasıtlı olarak kısılması, yani susturulmasıdır. Profesör Levy, pembe gürültü ses enerjisinin miktarını, basitçe söylemek gerekirse sesin yoğunluğunu, frekansın tersine değiştirir. Böylece daha yüksek frekanslı seslerin daha sessiz görünmesini sağlar demiş. Kahverengi gürültü nedir? Kahverengi gürültü bir andan diğerine rastgele değişen ses sinyalleriyle bu salınımı taklit eder, genel bir statik izlenim yaratır ve konsantrasyonu artırır. Profesör Levy, kahverengi gürültü abartılı bir pembe gürültü gibidir. Bu nedenle pembe gürültü sesi daha sessiz yapmak için yüksek frekansların yokluğunu, yüksek frekansların yoğunluğunu düşürürken kahverengi gürültü de bunu yapar, ancak daha aşırı bir şekilde, yani geriye kalan yalnızca düşük frekanslı ve bas ağırlıklı notalardır diyor. Tizi kıs diyor yani. Hoparlörde şey yapar mısın? Tizi kıs, tiz çok rahatsız ediyor tiz. Tizle midleri biraz kıs, basa da çok yüklenme. Hani klasik equalizer ayarı vardır mesela, önceden böyle V şeklinde olurdu. Klasik öyleydi, V'ye benzer. Sonrasında sistemlerin de değişmesiyle beraber mesela o equalizer ayarlarında da değişmeler oldu. Mesela tam bir V olmaz. Orta ses yine kısık olur. Yine o V'nin ortası gibi düşünün. O yine kısık olur ama sola doğru bir V değil, böyle oval şeklinde. Ama ne anlatıyorum ben ya? Fakat hoparlörünüzün, bak, hoparlör mevzu önemlidir. Onu hemen söyleyeyim bari. Burada bilgi işlik taslayayım. Sesi dinlediğiniz hoparlör iyi olmalı. Özellikle mesela kulaklık kısmı çok dikkat edilmez.
Günümüzde kulaklık gençler tarafından özellikle çok daha fazla kullanılıyor. Ama kulaklıkta kulaklığın kaliteli olması önemli. Yani bu ister kulak içi, esasında mümkün olduğu kadar kulak içi kulaklık kullanmayın. Bu ayrı bir şey. Ama hangisini kullanıyor olursanız olun, biraz paraya kıyın. İyi bir marka, iyi bir kulaklık alın. Hakikaten önemlidir bu. Kulağınızın zarar görmesini mümkün olduğunca engeller. Mümkün olduğunca diyorum çünkü kulaklık ne olursa olsun. Hani en kalitelisi bile mutlaka zarar verir. Ama orada da biraz böyle paraya kıyıp iyisini almak gerekir. Bu da şeydir, önemlidir yani. Bari oh, burada biraz bilgi çıtasıyım. Vesselam, uyumak istiyorsanız sizler de yani hani sadece bebekler değil, demek ki hep beraber evde bir saç kurutma makinesi sesi açıp gece. Hani kendisi varsa bizzat kendisini açın, yoksa da veya açmak istemiyorsanız işte internetten falan girip kaydedin, şöyle mışıl mışıl uyurun yani, uyuyun yani. En sakini, en sakinleştiricisi, en çok uyutanı bu.

iken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım. Meyhanelerde sakiler derman olmadı.

Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm, can yürekte.

Ayça, Hey Gidi Koca Dünya radyonuzda. Yılların şarkılarındandır. Oba! Bakınız, erkekleri kadınlardan soğutan 5 davranış denmiş. Oğlum yalandır o. Ya da hangi erkeklerden bahsediyorsunuz? Şimdi bak, yakın geçmişte benzer bir haber okumuşluğum, görmüşlüğüm var. Niye bunlar yayınlanıyor? Efendim, erkeklerde kriterler belli zaten. Baktığın zaman yani kadınlarda aradığı kriterler belli. Kalbin atıyor oluşu, nabzın keza çalışıyor oluşu, nefes alış veriş. Bunlar oldu mu yetiyor. Önemli kriterler bunlar. Diğerleri detay, küçük detaylar, çok önemli değil. Şimdi hal böyleyken yani ve bu kriterler dünya genelinde erkeklerin büyük bir oranı için önemliyken, birinci sıradayken. Şimdi sen kalkıyorsun, erkekleri kadınlardan soğutan 5 davranış diyorsun. Oğlum hangi erkek bu? Adam yolda kadın diye geziyor. Bir de şimdi o soğuyacak mı? Bak, doğru ve uzun süreli bir ilişki için karşılıklı uyum oldukça önemlidir demiş. Hem kadınların hem de erkeklerin bazı davranışları, olaylar karşısındaki tutumları, karşı

cinsi etkiler ya da soğutabilir demiş. Evet, şimdi baktığımız zaman mantıklı kısmı var yani. Ne bu baş ağrı? Yok, o değil. Erkeğin kadından soğuma belirtileri nelerdir efendim? Bakıyoruz. Evet, aşırı kıskançlık ve kısıtlamalar. Bir rahat bırak. Adam gelmiş akşam evinde, iş yerinden arkadaşıyla WhatsApp'ta mesajlaşıyor. Neyin kıskançlığı bu? Gündüz ki konuların değerlendirilmesi yapılıyor yani. Genel fikir alışverişi, bilgi alışverişi. Şimdi aşırı kıskançlık ilk etapta bak herkese sevimli geliyor. Erkeğe de sevimli geliyor, kadına da sevimli geliyor. Erkekler biraz daha çabuk bu işten kaçmaya, caymaya çalışıyor. Çünkü aşırı kıskançlık dediğimiz şey esasında kıskançlık değil. Psikopatlığın farklı bir modeli. Ve iyi bir şey değil. Yani böyle bir duruma maruz kalıyorsanız sevgiliniz tarafından ayrılın arkadaş. Yani kimse kusura bakmasın. Hani sürekli böyle bir kendini kısıtlamaya ihtiyacı duyuyorsa, bak erkeklerde de vardır mesela bu. Toplantıya gidecektir. Kim var o toplantıda? Arkadaş illaki iş toplantısı olduğu zaman biz başka bir şey yapmıyoruz. Bir dur be, bir dur be. Her iş toplantısı böyle olmuyor. Şey bile var mesela, iş yerinde alınan personeli takip etme. Karşı cinstensin. Bak erkeklerin yaşadığı sorunlardan biridir bu. İş yerine böyle yeni bir personel alınır. Kadın çalışan. Efendim, erkek çalışanların eşleri, sevgileri kim bu? Bakalım. Sen hayırdır? Instagram'dan da eklemişsin hemen. Vay. Ya işte onlarca yapmış, takip etmiş hani şirkette ya. Oo, fotoğraf da beğenilmiş. Hiç geç kalınmamış. Ve kısıtlamalar işte. Onunla görüşme, şununla görüşme, buraya gitme, şuraya gitme falan. Bu iki taraf için de şey, çileden çıkarıcı harekettir esasında. Bakın bir diğer efendim erkekleri kadınlardan soğutan davranışlardan. Sürekli geç kalmak. Heh. Evet. Sen gel, bunlarla gel. Dakik olmak her zaman mümkün değildir. Tamam, evet, her insan geç kalır. Günümüzde bu biraz da doğaldır esasında. Ama 5 dakika, 10 dakika. Evden çıkamayan kadınlar var ya. Hazırlanamadığı için. Hem erkekler hem de kadınlar bazen geç kalabilir. Ancak ilişkilerde erkeklerin bu anlamda daha fazla sorun yaşadığını söylemek gerekir diyor. Kadınlar erkeklerden daha uzun sürede hazırlanır ve bu genelde doğaldır. Ancak zamanı ayarlayamayarak sürekli olarak geç kalan, erkeği sürekli bekleten kadın çeşitli tartışmaların da çıkmasına neden olur ve bir süre sonra bu erkeğin ilişkiden soğumasına neden olur demiş. Adam bekle bekle ağaç oldu. Aşırı mükemmelliyetçi yapı demiş efendim, bakınız. Erkekleri soğutan davranışlardan biri de. Evin sürekli temiz olması, her şeyin kadının istediği zamanda ve istediği şekilde olması, olmadığında stres yaratması erkeği uzaklaştıran kadın davranışları arasındadır. Gel kardeşim, gel böyle bak, güzel, bunlar güzel. Değil mi, böyle sürekli böyle bir şey, böyle bir evde de böyle bir karışma durumu vardır. Onu oraya koyma, oraya oturma, buraya geçme, şuradan bakma. La bir dur. Bak, mükemmelliyetçilik sağlıklı bir durum değildir diyor. Altta kusurluluk duygusu, yetersizlik ve onay arayışı yatar. Erkeklerin kendi dünyaları oldukça eril ve sert olduğu için akışına bırakan, esnek olan, rahat olan, güler yüzü ve pozitif kadınlardan daha çok hoşlanıyorlar demiş. Çünkü öbür türlü stres oluyor. Gerginlik çıkıyor. Eski sevgili konuları. Evet, açmayın eski sevgilileri. Eskide kalan eskide kalır. Zorlama. Tamam, evet, sosyal medyada olabilir ama bu görüşüyoruz manasında değil. O da riskli bir şeydir. İki taraf için de risklidir bak bu eski sevgili mevzu. Eski sevgili konusu aranızda hiç geçmesin demiyoruz elbette. Ancak diyor, bu durum süreklilik kazandığı zaman erkeklerde eski sevgilinin unutulmadığı izlenimi uyanır. Ha, bir de kadın bahsediyor işte, eski sevgilim şöyleydi, eski sevgilim böyleydi. O eski sevgili değil ki, o eskimemiş sevgili. Sürekli böyle bir bahsetme, böyle bir kıyaslama durumu da varsa zaten erkek durmaz orada, söyleyeyim. Yani o kıyaslama kısmına girdiğin zaman kaçar gider yani, o net. Eski sevgilim şöyle, evet, o eskimemiş yani, hala da aklında olan sevgili, gel dese koşacaksın. Evet evet, kimse yan yan bakmasın.
Son olarak sürekli kavga çıkarmak. Erkekleri ilişkiden soğutan en önemli nedenlerden biri de mutsuz ve memnuniyetsiz kadınlardır. Sürekli kavga çıkaran, her daim memnuniyetsiz olan kadın erkeği yetersiz hissettirir ve onun ilişkiden soğumasına neden olur. Bu ilişkideki huzuru bozar ve huzur her iki taraf için de çok önemlidir demiş. O da vardı mesela, sürekli kavga, sürekli böyle bir küslük hali. Ondan sonra tekrar barışma hali, tekrar küsme, tekrar barışma hali. En sonunda karşı taraf böyle be kısmına geliyor. Ondan sonra mevzu kapanıyor zaten, bir daha hiç aşılmamak üzere. Bakın, farkındaysanız düzelmesi zor olan şeyler değil. Sadece kendimize bakmamız gerekiyor. Yani sevgili kadınlar, biz de çok sıkmayın rica edeceğiz. Bizim de kendi hani kişisel bir hayatımız var. Lütfen ona da çok müdahale etmeyin. İkide bir WhatsApp'ı da kontrol etmeyin. Instagram için de geçerli hepsi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Seden Gülali, Çalkala Radyonuz'daydı. Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, bu şarkılar, bu haberler biraz olsun yüzünüzü güldürüyorsa ne mutlu bize. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda. Duy beni. Boşuna...

şimdi artık kelimeler yetersiz. Anlamıyor yitirmişiz anılarla beraber faydası yok. Gel bunu.

0: Yılların şarkısı Kaybolan Yıllar. Esin Bıçakçı yorumuyla radyonuzdaydı.
1: Tek bir söz bile söylemeye akıl.
0: Efendim. Eski sevgilinizi stalklamak normal mi diyor? Yani takip etmek, sosyal medya üzerinden fotoğraflarına bakmak. Ondan sonra mesela sahte, mesela hesabı gizliyse sahte hesap açıp takip etmeye çalışmak. Yani bence çok normal değil. Ha hani uzun bir ilişkidir. Hani arada bir merak edip bakabilirsin ama gizliyse mesela yormazsın kendini. Hani kalkıp da başka bir hesap açayım, oradan takip edeyim. Bu bir rahatsızlık belirtisi bence biraz. Akla gelmesi ayrı bir şey bu şekilde. Mesela aklına gelip bazen bakalım, dur bakalım ne yapıyor falan filan. Ha görünüyorsa bir şey tamam, görünmüyorsa yapacak bir şey yoktur yani. Bak ayrılık sürecinde eski sevgilinizin sosyal medya paylaşımlarını sürekli kontrol etmeniz geleceğinize odaklanmanızı engelliyor demiş. Sevgili dinleyenler böyle yapar mısınız böyle şeyler? Dur bakalım ne yapmış, kimlerle beraber, nerede geziyor? Benden sonra ne hale düşmüş? Bir de o beklenti vardır değil mi? Bak özellikle böyle bizim ergenlik dönemi aşklarında çok meşhurdu bu. Daha yeni arabesk kültüründen çıkmaya çalışan bir toplum. Böyle ayrıldıktan sonra hep böyle şey, karşı tarafı şey böyle, işte derbeder olacak, mahvolacak. Aynı mutluluğu bulamayacak. Beni çok arayacak. Bir bakıyorsun iki ay sonra evlenmiş. Evlendi ama hala aklı bende. Hep o inanç vardır. Bak mesela şey olur, çok gülerdim buna. Sevgilisi olur mesela, sevgilisi var ama işte beni unutmak için var. Abi ilişkilere güzel gidiyor, işte beni unutmak için güzel gitmiyor. Aradan bir yıl geçmiştir mesela. Sözlenmişler abi ama hala aklı bende. Bir süre daha geçer mesela, haber gelir. Nişanlanmış abi. Nişanlansa da fark etmez, hala aklı bende. Şimdi çağırsam gelir. Atar nişanı. Bağ bağ bağ bağ bağ bağ. Evlenmişlerdir mesela, aradan belli bir zaman geçir. Evlenmiş ama aklı bende, beni unutmak için yapıyor. Abi aklı falan sende değil, senin aklın onda kalmış. Sen bunun farkında değilsin. Çocuğu olmuş ya, olabilir ama beni unutamadı. Hep böyle gider yani bu durum maalesef. Sağlıklı bir ayrılık sürecinin nasıl olması gerektiğini kestirmek zor olabilir diyor. Yok ayrılırsın biter yani sağlıklısı sağlıksızı. Hani çok önemsediğin bir durum, hani hakikaten böyle seviyorsan falan üzülürsün bir süre. Ondan sonra geçer yani. Ne diyor bak, hatta bununla ilgili sosyal medya paylaşımları falan da var. Zaman neydi, zaman usulca kulağıma fısıldadı ve dedi ki bana bırak. Böyle motive edici cümleler vardır, sözler vardır abo. Psikologların bu konuda yaptığı açıklamalara göre ise ayrılıktan sonra eski erkek kız arkadaşınızın sosyal medyada çevrimiçi olup olmadığını, neler paylaştığını ve benzeri merak etmeniz normal olsa da bu onu kesinlikle stalklamanız gerektiği anlamına gelmiyor diyor. Bak ilişkiler konusunda uzman olan psikoterapist Doktor Singleton bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. İnsanlar bunu yapmamaları gerektiğini söylemenin günümüzde artık bir anlam ifade etmediğini söyleyen Singleton, yine de ayrılan çiftlerin birbirlerini sosyal medyadan takip etmemesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte bak ya, ayrılmış yani etki altında kalıyorsun bir daha. Bakıyorsun mesela karşı taraf atıyorum yeni sevgili yapmış, kendi moralini bozuyorsun. Bir de şey yani, bu kadar mıydı, hemen yenisini bulmuş. Oğlum bitmişsin sen, bitmiş, geride kaldın sen artık. Yani bulur bulmaz artık, bundan sonrası tamamıyla onun kendi hayatıyla alakalı olan bir şey. Hani kalkıp da seni düşünerek karar alacak değil. Ha, ayrılığın üzerinden 3 ay geçti. Dur ben henüz bir sevgili yapmayayım. Biraz daha bekleyeyim. Tamam nedir mesela? Boşanma davaları. Boşanma davalarında olur değil mi? Boşandıktan sonra değil, belli bir süre içerisinde ilişki olmaması konusunda falan. Hani onun da mevzu başkadır. Nedir işte hani çocuk olur falan filan. Hani çocuk olma şeyi olur. Hani kimden olduğu konusunda bir sıkıntı olmasın diye. O öyle bir tedbir amaçlı bir şey yapılır. Eski sevginizin sosyal medya hesaplarına baktığınızda neler hissettiğinizi düşünün diyen psikoterapist. Danışanlarına bu konuda hissettiklerini gözlemlemelerinin doğru olacağını söylediğini belirtiyor. Bu süreç herkes için farklı işliyor olabilir. Fakat eski sevginizin attığı komik bir tweet'i okumanın ya da köpeğinin bir fotoğrafını görmenin size bir yararı olmadığını anlamanız gerekir diyor. Yok işte yani. Çünkü bir de senin için paylaşmıyor onu. Daha acı olan gerçek bu yani. Senin için değil onlar. Geçmişe değil ileriye odaklanmaya çalışın demiş mesela başka bir psikolog da. Sosyal medyanın tam olarak gerçekliği yansıtmadığını ve bu yüzden de karşınızdaki kişiye olan bakış açınızın karışmasına sebep olacağını belirtiyor. Fotoğraflara bakıyorsun mesela, vur patlasın çal oynasın, herkes acayip lüks yerler, lüks mekanlar falan. Bir de mesela bazıları var sadece böyle iyi mekanlara gittiği zaman fotoğraf paylaşıyor. Biz de sanıyoruz ki ulan adam sürekli iyi mekanlara, değil be. Hani öyle bir şey karizma, ben iyi mekan insanıyım, her yere gitmiyorum. Paramız vardı gittik. Böyle bir şey olur yani bir de. Eski sevginizin sosyal medyasını kontrol etmemek, enerjinizi eski ilişkinize harcamanızı engelleyerek yeni şeylere odaklanmanızı sağlar. Bu da sağlıklı bir ayrılık sürecinin göstergesidir diyor uzmanlar. Yani özeti esasında en başta bizim dediğimiz gibi mutlaka merak edersin. Evet, bu insanlık halidir, doğal bir şeydir. Bakarsın ama böyle bakmak vardır, bakmak var. Böyle iç geçirerek bakarsan ve sürekli böyle bir kontrol haline geçersen bu hem sana zarar verir hem de karşı tarafta böyle sana karşı olan, hani nasıl derler böyle hani eski sevgili şey olur ya, o şeyin de geçmesine sebep olur. Hani o hatıra, bıktırırsın yani, ha onu demek istiyorum. Hani karşı tarafında senden bıkmasına, bezmesine sebep olur.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
8: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
9: Reklamlar bitti.
10: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
9: Radyo Sahil. Tam 95'te.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içim.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Adım be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
2: London'dayım like skip big stepper. Yüzüklerde baguette big flex. Yeah, kızım da ladies drip big spender. Shopping in Lafayette. Başkent hep sahadayım payet. Sal beni ablana benden bahset. Gaca body fit.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542-130-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Turfes'in en güçlü sesi.

Yani ben sahiden ahi unutulur. Dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmiştik gurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim. Nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, aklı sağlığın çevre yolunda.

hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan belki sonu hazırlayan gelgitlerindi başaramadım.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar. Sollar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Yine hayallerim deli dolu, yine duygularım paramparça. Nerelerdesin? Hasretim sana yüreğim yanar. Mevsimler değişir, çiçekler solar. Nerelerdesin? Nerelerdesin? Ah, hadi meleğim, gel.

manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular.
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: boş yere, hep boş yere, boş yere.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.

0: gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Hatasız kul olmaz hatamda, sev beni

Sokulmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: hasret, çaresiz kaldım.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Yok,
2: anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: olmadı.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

0: elbet aratır.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.